0: görüyor ki, siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1, 103-104.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya

0: nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim, Zekat 121-123, Nesai, Zekat 81, İbn-i Mace, Fiten 18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Radyo Nida. Hayatın sırrını anlatıyor.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihi d'aveti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-dereceter rafi'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke la tuhliful mi'ad.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii bahçesi kapalı çarşı girişi, Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.
3: En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1:58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vehhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok

0: daraltan Allah.
1: El-Basitu ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren Allah.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen onu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım." dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç." buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım." deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın." buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var." deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır." cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem." buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster." dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet." deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma." buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbi. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbi.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemedim.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bir ayet,
4: bir ayet,
3: bir hadis.
5: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
3: Bir ayet,
4: bir ayet,
3: bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da Nida'dan Gönüllere programında bize kulak veren her kardeşimize selam ve dualarımızı iletiyoruz. Radyonida.com.tr ve cep telefonu uygulaması üzerinden güzel bursamızın dışında bizleri kimler dinliyorsa size de selam olsun. Değerli kardeşlerim, miladi 2026 yılının ilk Kıssadan Hisseler programını sizlerle paylaşacağız. Hemen yola çıkmalıydı. Çünkü onu uzun, yorucu ve çok çetin olan bir çöl yolculuğu bekliyordu. O yüzden kendisine yetecek kadar suyu ve yiyeceği devesine yükledi, yola çıktı. Artık yolu yaralamıştı. Tam öğle vakti olmuştu. Ve güneş bütün sıcaklığını cömertçe sergiliyordu. İleride ağaçlık bir yer gördü. Sabahtan beri ilerliyoruz. Devem de ben de çok yoruldum. Şu ağaçlık yerde şu sıcaklık hafifleyinceye kadar biraz dinlenelim. Sonra devam ederiz, dedi. Devesini ağaca bağladı. Kendisi de ağacın dibine uzanıverdi. Aradan birkaç saat geçmişti. Adam uyandı. Bir de ne görsün? Devesi yoktu. İhtimal devesinin ipini ağaca sıkıca bağlamamıştı. Hava öylesine sıcaktı ki, şimdi o çölde ne yapacaktı? Onu hayata bağlayan her şeyi devesinin üzerindeydi. Suyu, yiyeceği, silahı, battaniyesi, belki de en önemlisi, o deve olmadan bu yolu nasıl bitirecekti? Mümkün değildi. Şimdi ne yapacaktı? Hemen doğrulup devesini aramaya başladı. Bir oraya gitti, bir buraya. Sağa baktı, sola baktı. Uçsuz çöl, devesi yoktu. Sanki derler ya, yer yarılmış da yerin dibine girmişti. Yapacak bir şey de yoktu. Ya devesini bulacak ya da buralarda ölüp gidecekti. Koskoca çölün ortasında tek başına kala kalmıştı. Evet, her şeye güç yetirebilirdi belki ama susuzluğa kaç gün dayanabilirdi ki? O yüzden vakit kaybetmeden devesini aramaya devam etti. Bir müddet gitti. Bir hayli ilerlemişti ancak devesini bulamadı. Hava da iyice kararmaya başlamıştı. Kendisine korunaklı bir yer buldu. Hem aç, hem susuz, hem de halsizdi. Devesini aramaya sabah yine devam edecekti. Kendini o kadar çaresiz hissetti ki, ellerini açıp, ''Ya Rabbi, koca çölde tek başıma kaldım. Ne olursun, beni bu ıssız çöllerde yalnız bırakma. Bana ne olur yardım et.'' Bu sırada günün yorgunluğuyla uykuya daldı. Uyandığında bir de ne görsün? Dün gün boyu aradığı devesi yanı başındaydı. Önce rüya gördüğünü zannetti. Hayır, rüya görmüyordu. Devesi yanı başında geviş getiriyordu. Hemen devenin yanına gidip boynuna sarıldı. Heybesine baktı, suyu ve yiyecekler yerli yerinde duruyordu. Sevincinden ve şaşkınlığından ne yapacağını, ne diyeceğini bilemiyordu. O kadar sevindi, o kadar sevindi ki, ''Allah'ım, sana şükürler olsun, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum.'' diyeceğine, yanlışlıkla ağzından, ''Allah'ım, ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun.'' diyiverdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hikayeyi anlattıktan sonra şöyle buyurdu. Devesini çölün ortasında kaybeden bu adam, devesine kavuşunca ne kadar sevinirse, Allahu Teala da günahına pişmanlık duyup tevbe etmesine daha çok sevinir.
Geçelim hissemize. Evet, tevbe günahlar karşısında bir yenileme ve aynı zamanda bir iç onarımı. Tevbeyle Rabbimizin gazabından lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınmış oluruz. Hepimiz gözlerimizi şu dünyaya günahsız ve masum olarak açtık. Sorumluluk çağına geldiğimizde önümüzde iki yol vardı. Bu yollardan birisi bizi uçurumlara, diğeri ise cennetlere götürecekti. Bazen bizi cennete götüren yoldan çıkıp diğer yola sapabiliriz. İşte bu türlü yol değiştirmelerinde hemen kendimize gelmeli ve doğru yola tekrar dönmeliyiz. Söz konusu bu dönüş, Rabbimizi de çok memnun eden bir dönüştür. Biz günahlarla kirlenen kalbimizi tövbe silgisiyle temizleriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati şöyle dile getiriyor. İnsan günah işleyince kalbinde bir siyah nokta belirir. Tövbeyle hemen onu silmezse o nokta kalbinde öylece kalır. Sonra ikinci bir günah işlerse kalbinde bir nokta daha belirir. Bu sebeple günahlarda ısrarcı olmadan onu hemen temizlemek bir Müslüman için çok önemlidir. Tabii ki bununla beraber yine sürçüp kaymamız söz konusu olabilir. Böyle bir durum karşısında da hemen akıl ve vicdanımızı harekete geçirerek ben Rabbimden kopmakla bu hale geldim. Öyleyse ancak ona yeniden bağlanmakla bu durumdan kurtulabilirim diyerek Allahu Teala ile olan irtibatımızı derhal kuvvetlendirmeye çalışmalıyız. Allahu Teala günahlarına tevbe eden ve tevbesi kabul edilmiş, affa uğramış kullarından eylesin cümlemizi. Amin.

Dünya hayatı bitmiş ve insanlar hesap vermek üzere Rablerinin huzurunda bulunmaktadır. İşte bu sırada Cenab-ı Hak ile bazı kulları arasında şöyle bir konuşma geçer. Ey kulum! Hastalandım, beni ziyaret etmedin. Ben seni nasıl ziyaret edeyim ya Rabbi? Sen ki alemlerin Rabbisin. Hastalanmaktan uzaksın, münezzehsin. Ey kulum! Bilmez misin, falan kulum hastalandı, ancak sen onu ziyaret etmedin. Bilmez misin, onu ziyaret etseydin, onun yanında benim hoşnutluğumu bulacaktın. Ey kulum! Senden yiyecek istedim, fakat sen beni doyurmadın. Ben seni nasıl doyururum ya Rabbi? Sen ki alemlerin Rabbisin, acıkmaktan uzaksın, yemeye içmeye ihtiyacın yoktur. Benim kullarımdan biri aç kalmıştı. Senden yiyecek istedi ama sen ona hiçbir şey vermedin. Bilmez misin, sen ona yiyecek verseydin, benim sevgimi, rızamı ve hoşnutluğumu kazanacaktın. Ey kulum! Ben senden su istedim, fakat sen bana su vermedin. Ya Rabbi, nasıl olur? Sen ki alemlerin Rabbisin, senin hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. Şöyle buyuruldu. Ey kulum! Kullarımdan birinin suya ihtiyacı vardı. Sen ona su vermedin. Bilmez misin, sen ona su verseydin, o davranışınla benim rızamı ve hoşnutluğumu kazanacaktın. Geçelim hissemize. Evet, Rabbimiz Celle Celaluhu hastalanmaz, acıkmaz, susamaz. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Zira onun isimlerinden biri de Samet'tir. Ki bu her varlığın ona ihtiyaç duyduğunu, kendisinin ise hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını anlatır. Ancak Rabbimiz Celle Celaluhu hastaları ziyaret edeni, aç kalan kimseleri doyuranı, susayanlara su vereni, yani muhtaçlara yardım edeni çok sever. Buna benzer güzel davranışları sergileyenler, Allahu Teala'nın sevgisini kazanmanın huzur ve mutluluğunu yaşarlar. Bu sebeple özellikle yakınlarımızın iyi günlerinde olduğumuz gibi hasta oldukları veya zor zamanlar yaşadıkları günlerinde de yanlarında olmamız ilk başta insan olmanın bir gereğidir. Bu şekilde hasta olup inim inim inleyen insanlara bakarak aynı zamanda halimize ne kadar çok şükretmemiz gerektiğini de anlamış oluruz. Özellikle hasta ziyareti çok önemlidir. Hasta ziyaretinin Müslümanın Müslüman üzerindeki beş hakkından biri olduğunu ifade eden Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanlara hasta ziyaretini tavsiye ettiğini görüyoruz. O yüzden bizler de hem Allahu Teala'yı hem Peygamber Efendimiz'i hem de mümin kardeşlerimizi sevindirmek için hasta ziyaretlerini ihmal etmemeliyiz. Kim bilir, bir gün hasta olup yatağa düştüğümüzde birileri de bizim yanımızda oluverir.

Akif ile Ali, birbirini çok seven samimi iki arkadaştı. Birbirlerini canları kadar seviyorlardı. Herkes onların bu dostluklarına gıptayla bakıyordu. Aynı zamanda aralarında bir sözleşme imzalamışlardı. Elbette bu manevi bir sözleşmeydi. Akif bu sözleşmeye hayırhahlık sözleşmesi diyordu. Hayırhah, kişiyi devamlı hayra çağıran, kardeşinde görmüş olduğu kusurlar varsa sırf Allah rızası için düzgün bir şekilde arkadaşının yüzüne söyleyen ve bu kusurları düzeltmesi için kendisine yardımcı olan arkadaş anlamına geliyor. Böyle bir manevi anlaşma yaptılar. Akif'le Ali şuna inanıyorlardı. Herkesin bir hayırhah edilmesi, kusurların düzeltilmesi için düşünülen çok tesirli çarelerden birisiydi. Çünkü kişiye hakikati hatırlatan ve devamlı hayra çağıran birinin olması, şu üç günlük dünyada istikametini korumasına yardımcı olacaktı. Bu amaçla Akif, bir gün arkadaşı Ali'yi karşısına alarak ona şunu söyledi. Ali, seninle bir sözleşme imzalamak istiyorum. Ne sözleşmesi hayırdır? Bende gördüğün yanlışlar, artık ne varsa eksikler, bunları yüzüme karşı söylemen için sana yetki veriyorum. Ali, bunu ancak bir şartla kabul edebilirim. Sen de bende gördüğün kusurları söyleyeceksin. Allah rızası için olur mu? Tamam, oldu, diye anlaştılar. İşte böylece iki arkadaş sırf Allah rızası için manevi olarak bu sözleşmeyi imzalamış oldular. Artık onlar arkadaşlıktan daha ileri bir seviyeye gelmişlerdi. Aradan yıllar yıllar geçti. Geçen bu yıllar o iki samimi dostun samimiyetinden asla bir şey koparmamıştı. Ancak o yıl ikisini de üzen bir gelişme oldu. Akif ekmek parası için komşu bir şehre taşınmak zorunda kaldı. Yine de birbirlerini teselli ediyorlardı. Kendi aralarında şöyle bir söz vermişlerdi. Allah'ın izniyle sık sık, mümkün oldukça birbirlerini ziyaret edeceklerdi. Çünkü onlar için bu dostluk ahirete kadar devam etmeliydi. Evet, artık onlar farklı şehirlerde oturuyorlardı. Aradan birkaç ay geçti. Ali, dostu Akif'i ziyaret etmek istedi. Onu çok özlemişti. Onun adını andığında, derler ya, burnunun kemikleri sızlıyordu. Daha fazla sabretmek istemiyordu. Bu amaçla yola koyuldu. Yolda ilerlerken garip bir adamla karşılaştı. Adam yolun kenarında oturuyor, sanki Ali'ye bir şeyler söylemek istiyor gibiydi. Ali adamın yanına gelerek, "Selamünaleyküm," dedi. "Ve aleyküm selam," dedi adam. O garip adamla ayaküstü biraz sohbet ettiler. Aslında bu adam insan şekline girmiş bir melekti. Ancak Ali bundan habersizdi. Adama sordu, "Nereye gidiyorsun evladım?" "Arkadaşımı ziyarete gidiyorum," dedi. İnsan kılığındaki melek, "Arkadaşın sana büyük bir iyilik yapmış olmalı. Nereden, nereye gidiyorsun? Herhalde ona teşekkür borcunu ödemeye gidiyorsundur." "Hayır, hayır. Söylediğiniz gibi ona bir teşekkür borcum yok. Onu Allah için çok seviyorum ve Allah rızası için onu ziyarete gidiyorum," dedi. "Ne güzel, ne güzel. Sana bir sır vereceğim. Beni iyi dinle. Ben Allahu Teala'nın sana gönderdiği bir elçiyim. Nasıl ki sen arkadaşını Allah için seviyorsan, şunu bil ki Allah Teala da seni çok seviyor." Ve hissemiz. İnsanın sadık arkadaşa ihtiyacı, diğer ihtiyaçlarından daha önemsiz ve geri değildir. Dost ve ahbapları itibarıyla huzur ve emniyet içinde olan bir insan, başka pek çok hususta da güvene ermiş sayılır.
Bir insanın dostlarına karşı sadakati, onların acılarını vicdanında duyup, lezzetlerini kendi lezzetleri gibi bildiği ölçüdedir. Yani dostlarının ağlamasıyla ağlayamayan, onların gülmesiyle gülemeyen dost, zaten vefalı dost sayılamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde, "Benim izzet ve celalim için birbirlerini sevenler nerede? Hiçbir gölgenin olmadığı günde, yani kıyamet gününde, onları kendi gölgemde gölgelendireceğim" buyurarak adeta böyle dost olanları müjdelemiştir. İçi ayrı, dışı ayrı olanların sözde sevgi ve dostluklarına ancak iyi gün dostlukları denir. Önemli olan kişinin zor zamanlarında yine yanında olabilmektir. Az önce paylaştığım dostluk ile alakalı bu güzel hikayede hadisi şeriflerde yer almakta. Tabii orada isim verilmedi. Anlatırken Ali ve Akif diye kurguladığımızı da eklemiş olalım. Allahu Teala dostlarıyla tanıştırsın ve bizleri onların yolundan ayırmasın. Amin.

0: Hayatı boyunca yaşantısıyla çevresindeki insanlara örnek olmuş, ibadet hayatına, kılı kırk yararcasına dikkat eden bir insandı. Kendisi gibi yaşlı olan eşiyle beraber şirin, küçük bir ilçede yaşıyorlardı. Bu iki yaşlı çınar hayatlarını çocuklarına adamışlar, bin bir emekle onları okutmuşlardı. Çocuklarından birisi doktor, birisi hoca, diğeri de öğretmen olmuş ve her biri memleketin değişik yerlerine dağılmışlardı. Onlar anne ve babalarını yanlarına almak istiyorlardı. Ancak Emin dede ile eşi Sema nine yaşadıkları yerden pek ayrılmak istemiyorlardı. Elbette çocuklarından uzak bir yerde yaşamaları bu iki insanı daha da birbirine kenetledi. Hatta bazı geceler Emin dede eşine "Sen benden önce vefat edersen ben ne yaparım?" diyor ve gözleri nemleniyordu. Aynı endişeyi Sema nine de taşıyor ve "Ya ben ne yaparım?" diyerek ağlıyordu. Bir gün Sema nine hastalandı. Emin dede hayat arkadaşını hemen doktora götürdü. Sema nine hasta olmuştu, hem de ağır hasta. Ve doktorun ifadesiyle kısa bir ömrü kalmıştı. Bu haber Emin dedeyi adeta yıktı. Belli etmemeye çalışıyor, hep dua ediyordu. Eşini hastaneden alıp evlerine geldiler. Sema nine eşinin gözlerine baktı ve "Ben yolcuyum bey. Bana acısı ve tatlısıyla güzel bir hayat arkadaşı oldun. Allahu Teala senden razı olsun. Bana hakkını helal eder misin?" dedi. Bunları duyan Emin dede duygulandı ve "Benim ne hakkım olabilir ki hatun? Esas sen bana hakkını helal et. Koca bir ömür benim kahrımı çektin." Artık Sema nine fazla hareket edemiyordu. Emin dede abdesti için yatağına leğeni getiriyor, ellerini ayaklarını kurluyor, elinden geldiğince çorba, yemek yapıp eşini kendi eliyle doyuruyordu. Böyle birkaç gün geçti ve Sema nine ağırlaştı. Artık son anlarını yaşıyordu. Emin dede eşinin ellerini tuttu. Sema nine kelime-i tevhid söyleye söyleye ruhunu teslim etti. Emin dede "Hasbunallah ve ni'mel vekil" dedi. O an pamuk rengi sakalları gözyaşlarıyla ıslandı. Bir gün önce haber verdikleri çocukları da geldiler birazdan. Onlar da babalarını teselli ettiler, dualar ettiler. Nihayet defin işleri yapıldı ve Sema nine son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin vefatından sonra Emin dede torunu Nurdan'la beraber yaşamaya başladı. Nurdan hanım hem tahsilini yapıyor hem de dedesine bakmaya çalışıyordu. Emin dede zaman zaman yanına torununu da alarak eşinin mezarını ziyaret ediyordu. Bu ziyaretler onun yaşlı ruhunda derin bir hüzün meydana getiriyordu. Hiçbir şey artık onu teselli edemiyordu. Ne çocukları, ne yakınları, ne arkadaşları. Bir gün Nurdan hanım yemeği hazırlamış, dedesini sofraya buyur etmişti. Nihayet sofraya oturdular. Bu sırada Nurdan hanım Emin dedeye şöyle bir soru sordu. "Dedeciğim, ben arkadaşımdan emanet bir kolye aldım. Çok hoşuma gitti. Onu biraz taktım. Ama arkadaşım onu benden istedi. Şimdi bu kolyeyi ona geri vereyim mi?"
1: "Elbette vermen gerekir kızım. Bu nasıl soru böyle? Zaten emanet olarak almışsın. Bir an önce götür, o kolyeyi sahibine ver." Torunu, "Ama" dedi, "epey bir zaman benim yanımda kaldı. Ona çok alışmıştım, hem de çok sevdim. Bir türlü ondan ayrılmak istemiyorum" dedi. "Emanet de olsa kolyeyi geri vermek içimden hiç gelmiyor. Geri vermesem olmaz mı?"
2: "Aa kızım, sana hiç yakıştıramadım. Şimdi akşam oldu.
1: Yarın ilk işin o kolyeyi sahibine vermek olsun, tamam mı? Torunu uzun uzun dedesine bakıyordu. Emin dede, kızım beni duymadın mı? Yarın mutlaka vereceksin, tamam mı? Deyince torunu şöyle dedi. Dede, ne olur beni şimdi iyi dinle. Ben nasıl başlayacağımı bilemediğim için öyle kolyeyle ilgili bir şeyler söyledim. Sen günlerdir Allah'ın sana önce emanet ettiği, sonra senden geri aldığı şeye gereğinden çok daha fazla üzülüp kendini kahrediyorsun. Üzülmen tamam, unutamamak tamam ama o Celle Celaluhu verdiği şeye senden daha çok hak sahibi değil mi? Nenem de sana Allah'ın bir emaneti değil miydi dedi.

sığındı. Ahirette eşine tekrar kavuşacağı ümidiyle yaşadı ve Rabbine şükretti. Geçelim hissemize. İnsan gençken ölümün genç, ihtiyar, ayırt etmediğini fazla düşünmüyor. Ölümü kendinden uzak görebiliyor. Fakat ihtiyarladıkça hastalıklar ve kendi akranlarının bir bir ölmesi ona her an ölümü hatırlatıyor. Eğer ahirette iman olmasa yaşlı birinin durumu idamlık bir mahkumdan farklı olabilir mi? Böyle bir kişi celladın "Haydi gel, sıra sende, idam edileceksin" emrini beklercesine titrer, endişe eder. Bu da onun hayatını acılaştırır, zindana çevirir. Fakat ahirete iman imdada yetişir. O idam mahkumlarını andıran ihtiyarların hayatları şu müjdeyle birden değişiverir. Merak etmeyin, sizin ebedi bir gençliğiniz var. Allah'ın izniyle parlak ve ebedi bir hayat sizi bekliyor. Kaybettiğiniz eşiniz, dostunuzla, sevdiklerinizle orada görüşeceksiniz. Buradaki gibi hastalıklar, küslükler, mesafeler, acılar olmadan. Bu onlar için öyle bir müjdedir ki başlarına 100 tane ihtiyarlık dahi gelse onları üzüntüye düşürmez. Hepimizin canımızdan çok sevdiğimiz kişiler vardır. İnsan sevdiği bu kimseleri şahıslarından dolayı değil de kendi içinde o sevgiyi ve sevdiği kimseyi yaratan Allahu Teala'dan ötürü sevmeli. Ve Rabbimiz o kimsenin elinden sevdiği kişiyi yani emaneti aldığında da kendisini kahredecek derecede üzülmemeli ve sevdiğiyle ahirette buluşacağı ümidiyle hayatına devam etmeli. Allahu Teala hayırlı bir ömür, hayırlı bir yaşlılık, hayırlı bir ölüm ve hayırlı bir diriliş, ahiret hayatı nasip eylesin cümlemize. Amin.

Bir abid, ismi gibi çok ibadet eden, ibadet etmeyi seven, ihlaslı ve samimi bir insandı. Son zamanlarda kendisini gece ibadetine alıştırmıştı. Bu ona derin bir haz veriyordu. Baştan biraz zorlanmıştı ama artık alışmıştı. Bu duruma tabii ki en çok üzülen şeytandı. Çünkü şeytan, kulun Allah-u Teala ile yakınlaşmasını asla istemezdi. Yine bir gece abid, gece kalkmak üzere yatmıştı. Adeti olduğu üzere Allah'a dua edip gözlerini yumdu. Şeytan aklına koymuştu. Ne yapıp edecek, bütün maharetlerini bir bir kullanacak ve abidin gece kalkmasını önleyecekti. Öncelikle gece kalkmasını önlemek için vesvese vererek ona uykusunu tatlılaştırmak istedi. Bunun için de ''Uyu abid, uyu, rahat uyu, önünde çok uzun bir gece var. Daha erken, biraz sonra kalkarsın.'' diyerek adeta abid ile gece ibadeti arasında düğüm attı ve bunu 3 defa tekrarladı. Abidin gece ibadeti yapabilmesi için bu 3 düğümü çözmesi gerekiyordu. Peki bunu nasıl yapacaktı? Abid, şeytanın vesveseleriyle derin bir uykuya dalmıştı. Biraz daha uyusa geceyi geçirecek ve ibadeti kaçıracaktı. Birden yatağından fırladı. ''Ne yapıyorum ben? Hemen kalkmalıyım.''

yoksa vakit geçecek, dedi. Bu şekilde Abid ilk düğümü çözmüş oluyordu. Hiç tembellik yapmadan gitti, güzel bir abdest aldı. Abdest alma, ikinci düğümün de çözülmesi demekti. Son olarak Abid ibadete başladı ve böylece üçüncü düğümü de çözüp Rabbinin huzuruna dönmüştü. Bu arada şeytan sinirinden, üzüntüsünden kahroluyor ve şöyle diyordu. Asla pes etmeyeceğim. Belki seni yenemedim ama en yakın zamanda bunun intikamını senden alacağım. Senden alamasam bile ben kandıracak başka insanlar bulurum. Abid ibadetini bitirmiş, güneş doğmuştu. İçi huzurla doluydu. Geçelim hissemize. Şeytan çok sinsi bir varlık. Yapacağı şeyleri açık bir şekilde ortaya koymuyor. Her şeyi sinsice, yavaş yavaş, adım adım ve bir plan dahilinde yapıyor. Öyle ki şeytanın o sinsiliği içinde ne yapmak istediğini hemen hissetmek çoğu kere mümkün olmuyor. O bir adım atıyor ve attırıyor. Ona tabi olan insan da bu adımı küçük görerek aman ne olacak sadece bir adım diyor ve arkasından gidiyor. Oysaki şeytan peşi peşine adımlarını arttırıyor. 2-3 derken insanı kendisine bir kul ve köle haline getiriyor. Böylece insan küçük görerek girdiği günahlarla içinden çıkılmaz bir bataklığa saplanmış oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı bu örnek, şeytanın vesvese silahını da gözler önüne seriyor. Şeytan insanı vesvese silahıyla vurmaya çalışır. Vesvesenin ilk kabul gördüğü yer kalptir. O diğer azalara kalp vasıtasıyla yayılır. Onun için vesvesenin ilk tesiri kalptedir. Kalpte kabul görmeyen vesvesenin hiçbir zararı yoktur. Zira böyle bir vesvese hayalden öte geçememiş demektir. Vesvesenin kalpte kabul görmediğini anlamaksa gayet basittir. Şayet kalp gelen vesveseden dolayı üzülüyor ve ürperiyorsa bu durum o vesvesenin kalpte kabul görmediğine işarettir. İmanın kuvveti nispetinde kalp vesveseye karşı gelir, bir tepki verir. Allahu Teala cümlemizi şeytanın şerrinden, nefsimizin, insanların ve cinlerin şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Geldik programımızın nihayetine. Radyo Nida'da bize kulak veren tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Yeni bir Nida'dan Gönüllere programında yine buluşabilmek duasıyla hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Ebubekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyordu. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

0: bir bahçeye giremezsen, doruk seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

0: Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, bu programımızda ölüm ve ahiret hususunda elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Programımıza bir kıssa ile başlıyoruz. Vaktiyle bir ağa bütün ömrünü günah ve masiyet bataklıklarında çürüttüğü halde cennet ve mağfiret umudunu söyler dururdu. O ağanın surette köle ve hakikatte sultan olan bir kölesi vardı. Bir yaz mevsimi başlangıcında o ağa kölesine tarlalarını göstererek nereye fasulye, nereye domates, nereye buğday vesaire ekeceğini işaret etti. Köle bütün tarlalara arpa ekti. Aradan aylar geçti. Ekin meydana geldi. Ağa dolaşırken emir ve tembihi hilafına buğday ve diğer sebzeler yerine baştan sona arpa ekilmiş olduğunu görünce bu kölesine fena halde kızdı. Bağırıp çağırmaya başladı. Sen kim oluyorsun da benim emrimi dinlemiyorsun? Ben sana şuraya fasulye, şuraya domates, öteye buğday ekeceksin dememiş miydim? Hırsını yenemeyerek elindeki kırbaçla kölesini dövmeye hazırlanınca durun ağam vurmayın dedi. Evet suçumu itiraf ediyorum. Emriniz hilafına bütün tarlaya arpa ektim ama hepsinin arpa çıkacağını hiç düşünmedim. Öyle sandım ki bütün tarlalara arpa ekecek olursam emir ve işaret ettiğiniz yerde fasulye, domates ve buğday da çıkar. Halbuki tahmin ve ümit ettiğim gibi olmadı dedi. Ağa kölesinin bu savunması üzerine kahkahayı bastı. Ya sen sırılsıklam delisin veya ahman birisin. Be adam, hiç arpa ekilen bir tarladan fasulye, domates veya buğday mahsulü alınır mı? Bu yaşa kadar boşuna kafa gezdirmişsin. Bilmiyor musun ki bir tarlaya ne ekersen onu biçersin deyince köle boynunu büktü ve bağışlayın ağam dedi. Ben bunu sizden öğrendim. O da terbiyesizin zoruna bak. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim veya öğrettim dedi. O da evet ağam sakın kızma. Ben bu işte aynen sizi taklit ettim. Başıma bu iş geldi. Halt etmişsin dedi. Sen şimdiye kadar benden böyle akla sığmaz, mantıksız bir hal zuhur ettiğini gördün mü? Gördüm ağam, gördüm dedi. Siz daima Allah-u Teala'ya karşı isyan ve çeşitli günahlar işlediğiniz halde haktan mağfiret ve cennet umuyorsunuz. Evet buyurduğunuz doğrudur. İnsan ne ekerse onu biçer. İşte gördünüz, arpa ektim, arpa çıktı. Bir tek sap bile yanılıp fasulye, domates veya buğday olmadı. Şu halde dünyada ahiretin tarlası olduğuna göre burada da ne ekersek orada onu biçeceğimiz muhakkaktır. Eğer benim ektiğim arpa yerine buğday ve diğer sebzeler çıksaydı siz de bunca masiyetinize rağmen cennet ve rıza bulurdunuz. Ağa kölesinin bu ikaz ve irşadı üzerine gafletten uyanarak ağlamaya başladı ve sen köleliğe layık değilsin. Senin hürriyetini vereyim ki Allah-u Teala da beni bağışlasın dedi ve kölesini azat ederek hak yoluna girdi. Ey aşık-ı sadık, ey hak ve hakikate talip kardeşlerim! Kıssadan hissemizi almalıyız. Aklım başımda ve ibret gözümde diyenler için bu kıssamızda dikkat ve ibretle alınacak dersler vardır. Ahirete iman eden bu fani alemi bilendir. Ne var ki bu fani alemin gecesi ve gündüzü imanlı kullar için bir ganimet ve fazl-ı rahmettir. O halde bir nefesi bile boşa geçirmemeli, ömür sermayesinin her lahzasını Hakk'a ibadet ve taatle tüketmeli, rıza-i ilahiyi tahsil için gayret ve himmet etmelidir. Ömür dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bak daha dün denilebilecek kadar yakın bir mazide, mahalle arasında akranlarımızla çember çeviriyor, zıp zıp oynuyorduk. Derken okul çağı, imtihan, bayram tatili, yaz tatili sayılı günler geldi, geçti. Artık saçımıza, sakalımıza aklar düşmeye başladı. Çoğumuz gözlüksüz iki satır yazıyı okuyamıyor, eskisi gibi koşup yürüyemiyoruz. Çalıştık, didindik, sırasında geceyi gündüze kattık, çoluk çocuk sahibi olmanın zevkini tattık ama ömür defterinin birçok sayfalarını da kapattık. Artık her gecemizi bir Kadir gecesi bilmenin şuuruna varacak bir çağdayız. O halde geri kalan ömrümüzü marifet ve ibadetle geçirmeli, ahiret tedariki görmeliyiz. 3 aylık kara kış için elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bir hazırlık ve tedarik telaşına düşüyoruz da, ebedi hayatımız için hiçbir tedarikimiz ve hazırlığımız olmayacak mı? Uzun, çok uzun bir yola ve yolculuğa çıkacağız. Yanımızda azık bulunmasın mı? Şuradan başka bir şehre gitmeye kalksak, yanımıza börekti, çörekti, ekmekti, bir azık alıyoruz. Uzun ahiret yolculuğumla elimiz boş mu çıkalım? Ömür sermayesi, hayasızlık, edepsizlik ve Allah-u Teala'ya isyanlarla telef edilecek bir ganimet değildir. Geceler ve gündüzler bir makas gibi bu fani ömür kumaşını biçip doğramaktadır. Ahiret hayatında çırçıplak kalmak istemiyorsak, o ömür kumaşından kendimize ayıplarımızı örtebilecek bir libas, elbise biçmek zorundayız. Yakında, hem de çok yakında tabut denilen o cansız at kapımıza gelip bizi bu fani alemden o baki ve ebedi aleme götürecektir. En sevdiklerimiz ve yakınlarımız bizi amel sandığı olan karanlık kabre yerleştirip savuşup gideceklerdir. Orada amellerimizle baş başa kalacağız. İnsan öyle bir hayat geçirmelidir ki dünyası mamur ve ahireti pür nur olmalıdır. Dünyanın mamur olması Allah-u Teala'ya iman, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman, Allah ve Resulüne muhabbet, yaşanılan ülkede istiklal ve hürriyet, alın teri, ırz, iffet, haya, ibadet, çalışkanlık, helal kazanmak, helal kazancını Allah yolunda harcamakla mümkündür. Dünyaları bu saydığımız şartlarla mamur olanların elbette bu hayırlı amelleri, dolayısıyla ahiretleri de pür nur olacaktır. Yani bu hayırlı ve yararlı ameller kişiye dünyada huzur ve rahat sağladığı gibi ahirette de ebedi saadet ve selamet sağlar ve o ebedi hayatı pür nur kılar. Yoksa dünya hayatını tembellikle, şuna buna yük olmakla, arsızlıkla, yüzsüzlükle, hayasızlıkla, nefsinin ve şeytanın esiri olmakla, düşmanına gülünç düşmekle geçiren kafirlerin, günahkarların, cahillerin ve gafillerin dünyaları kendilerine bir zindan ve ahiretleri de azap ve hüsran olur. Öyleyse ecel şarabını içmeden, bu alemden göçmeden, sayılı nefesler boşuna gelip geçmeden güzel ve hayırlı ameller işlemeli, geçimleriyle mükellef bulunduğumuz evlat ve yalimize temiz ve rahat bir hayat sürdürmeye çalışmalı, ırz ve iffetimizi hassasiyetle korumalı, iç ve dış din ve devlet düşmanlarına karşı uyanık bulunmalı, hürriyet ve istiklalimize tasalluk edeceklere fırsat ve imkan bırakmamalı, yavrularımızı vakur, kimseye boyun eğmeyen, bizden sonra ele güne yüz suyu dökmeyen, şerefli, haysiyetli, dinine, milletine, devletine yararlı olacak derecede kabiliyetli birer ferd olarak yetiştirmeliyiz. Onlara temiz bir isim, şerefli bir aile ocağı, hür ve müstakil bir ülke, bağımsız ve özgür bir kavim ve millet bırakabilmek için gecemizi gündüzümüze katmalı, fani ve çabuk geçici dünya zevk ve lezzetleriyle yetinmeyerek ebedi hayatın sonsuz nimetlerini fırsat eldeyken burada tatmalı, kalplerimizden aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'tan gayrı ne varsa hepsini atmalıyız. Bütün bu saydıklarımız hem Müslümanlık hem de insanlık vazifelerimizdir. Unutmayalım ki alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Edibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmamız gerektiğini tebliğ ve beyan buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, insanoğlu bu dünya hayatında sefere hazırlanan bir yolcu gibidir. Madem ki faniyiz, madem ki her nefis gibi bizler de önünde sonunda ölümü tadacağız, o halde bu alem bir konak, bir mola yeridir. Böyle bir konakta mola verilince sere serpe yatılmaz. Yolculuğun asıl ondan sonra başlayacak uzun ve meşakkatli bölümü için hazırlık yapılır, tedarik görülür. Bu itibarla insanoğlu da fani dünya hayatında o uzun ve ebedi yolculuk için gerekli bütün hazırlıklarını yapmalıdır. Bu hazırlığın başında iman geliyor, sonra ibadet ve taat, salih ameller, günahlardan ve bütün kötülüklerden kaçınmak, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermemek, üzerinde kul hakkı bulundurmamak, karıncadan file kadar bütün mahlukat ilahiye karşı şefkatli ve merhametli davranmak gerekiyor. Bütün bunlar o büyük yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıldığımız her namazın ömrümüzün son ibadeti olabileceğini, yaptığımız her hayrın bu fani alemde yapabileceğimiz son hayırlı iş olacağını düşünmeli ve her gece yatağımıza girince bunun son uykumuz olmasının muhtemel bulunduğunu hatırlamalıyız. Zira ölüm ansızın çıka gelir. Azrail aleyhisselam her gün, her an bizleri takip etmektedir. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkavereceği hiç belli olmaz. Bunun için kula gereken daima ölüme hazırlıklı, yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıymetli dinleyenler, gerçek bu olduğuna göre tövbe ve istiğfara devam etmeli, tevhid ve salatü selamı dilimizden noksan etmemeli, kulluk makamında daim ibadet ve taatte kaim olmalıyız. Allah-u Teala'nın her biri bizler için büyük bir ihsan ve inayet ve mahz rahmet ve bereket olan emirlerine hakkıyla ve layıkıyla uymalı, kulluk görevinin şan ve şerefini nefsimizde duymalıyız. Kulluk görevimizin en başında da Rabbimizin nehyettiklerinden bir canavardan kaçarcasına kaçmak ve sakınmak gerekiyor. Zerre kadar bile olsa bütün hayırlara koşmalı, zerre kadar bile olsa bütün şerlerden kaçmalıyız. Hasılı, Azrail aleyhisselam emri ilahiyle geldiği zaman bizi bu hal üzere bulmalıdır. Bu arada hiç ölmeyecekmiş gibi dünya içinde çalışmamız zaruri ve elzemdir. Zira mensubu olmakla övündüğümüz din-i mübin İslam ve yine bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz Müslümanlık, kıyamete kadar dünya üzerinde payidar olabilmesi, bu sayı gayretimiz neticesinde Cenab-ı Hakk'ın tevfikini refik etmesi sayesinde mümkündür. Bizler istiklal ve hürriyet içinde yaşadığımız gibi, bizden sonra gelecek nesillerin de aynı istiklal ve hürriyet içinde yaşayabilmelerini sağlamak ve bunun için gerekli her tedbiri almak, İslami, içtimai ve insani vazifelerimizdendir. Kısacası, elimiz kârda, gönlümüz yârda olmalıdır. Elimiz kârda deyince hiç şüphesiz ki helal kâr, helal kazancı kastediyoruz. Doğruluk ve sadakatten ayrılan tembel, atıl ve batıl milletler, tarih boyunca hürriyet ve istiklallerini muhafaza edememişlerdir. Allah Azimüşşan bizlere akıl, idrak, irfan, izan, sıhhat, kuvvet ve ihsan buyurmuştur. Nasıl ki dedelerimiz bize cennet gibi bir vatan bırakmışlarsa, biz de o cennet vatanı imar etmekle yükümlüyüz. Abbasi halifelerinin en şanlılarından Harun Reşit, günlerden bir gün veziriyle bir yere giderken bir bahçede gayet yaşlı bir ihtiyarın hurma ağacı fidanları diktiğini gördü. Atını durdurdu ve ihtiyara selam verdikten sonra "Kolay gelsin, ne yapıyorsun?" diye sordu. İhtiyar "Hurma ağacı dikiyorum ya emirel müminin" diye cevap verdi. Ve aralarında şöyle bir konuşma oldu. "Pekala, diktiğin fidanların meyvelerinden yiyecek kadar ömrün var mı? Bunlar kaç yıl sonra hurma verirler dersin?" Adam "Ya emir, şu tarafa diktiklerim ancak 10 sene sonra, bu taraftakiler de 25-30 yıl sonra meyve verebilirler. Bunların meyvelerinden yer miyim, yemez miyim? Ancak Allah-u Teala bilir. Benim yarına çıkmaya bile senedim yok" dedi. Adam "Öyleyse sana yazık değil mi? Bu ihtiyar çağında meyvesini yiyip yemeyeceğini kesin olarak bilmediğin bu fidanlarla, dikmekle uğraşıp kendini yoruyorsun. Ya Emirel Müminin, bizden öncekilerin diktikleri fidanların meyvelerini elhamdülillah biz yedik. Bizim diktiklerimiz de inşallah bizden sonrakiler yerler ve bize dua ederler. İhtiyarın bu cevabı Harun Reşid'in gayet hoşuna gitti. Vezirine işaret etti ve ona bir kese altın ihsan eyledi. İhtiyar derhal kıbleye yöneldi, ellerini semaya ve gözlerini yere çevirdi ve hamdü sena eyledi. Ya Rab, sana şükürler olsun ki diktiğim şu fidanlardan bazıları meyvesini 10 ve bazıları da 25-30 yıl sonra verildiği halde bunların meyvelerini bana hemen ihsan ve inayet buyurdun. İhtiyarın bu zarafeti halifenin memnuniyetini mucib oldu ve ona bir kese altın daha attı. Yaşlı adam keseyi aldı ve tekrar ellerini açarak, ''Ya Rabbi, sana hamdü sena olsun ki her ağaç yılda bir kere meyve verirken, ihtiyar yaşımda diktiğim şu fidanlar vasıtasıyla bana kısa süre içinde iki defa meyve ihsan buyurdun. Sana nasıl şükredeceğimi bilemiyorum.'' dedi. Harun Reşit ihtiyara üçüncü bir kese altın daha verdikten sonra ihtiyarın cevabını beklemeden vezirine döndü. ''Aman buradan uzaklaşalım. Zira bu ihtiyarın ferasetini mükafatlandırmak için hazineler yetmez.'' dedi ve atını sürdü. Evet, babalar ekerler ve çocuklar meyvelerini yerler. Şu halde babalar iyi şeyler ekerlerse evlatlarına iyi mahsuller bırakacakları gibi, kötü şeyler ekerlerse o kötü mahsul de yine evlatlarına intikal eder. Her baba evladına iyi ve hayırlı bir miras, temiz ve şerefli bir isim, mamur bir ülke bırakmakla mükelleftir. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Tevbe suresinin 119. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah-u Teala'dan rızasına aykırı şeyler işlemekten sakının ve imanlarında, ahitlerinde hak dinde niyet, söz ve fiil bakımından her hususta sadıklarla beraber olun." Diğer bir ayet-i kerimede de "Kötülerle olursanız onlara isabet edecek bela ve musibetler size de isabet eder." buyurulmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca iman sahiplerine düşen en büyük vazife kötü, asi ve günahkar kişilerden ayrılmak, iyi, salih ve muttaki kişilerle bulunmaktır. Gaflet edilmemesi gerekir ki bir hadis-i şerifte yalnız sağ olanların değil, hatta ölülerimizin dahi iyi ve salih kişilerin civarına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Dünya hayatında kötü komşularımızdan tedirgin ve rahatsız olduğumuz gibi, kötülerin yanına gömülen ölülerimizin de onların görecekleri azaptan huzursuz olacakları muhakkaktır. Bizden önce gelip geçmiş kavimlerin azgınlıkları ve taşkınlıkları dolayısıyla ilahi bela ve musibetlere uğrayarak mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Nitekim bizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden maruz kaldığımız bela ve musibetler bizden sonra geleceklere ders ve ibret olacaktır. O halde Allah-u Teala'ya karşı isyan ve tuğyana devam ederek ilahi azaba müstahak olmamak ve bizden sonrakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetindeyiz. Ey aşık-ı sadıklar, Allahu Sübhanehu ve Teala Hazretleri bir hadis-i kutsi'de şöyle buyurmaktadır: "Ben azimüşşan, kulluk ve ibadete layık ve müstahak mabudum. Bu mülkün müstakillen maliki ve mutasarrıfı da ancak benim. Başınızda bulunan emirlerinizin kalpleri, kudret ve kuvvetleri ve iradeleri benim kudret elimdedir. Eğer kullarım bana karşı itaatli bulunurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini onlara karşı merhametli kılarım. Eğer bana asi olurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini isyan eden o kavme karşı gaddar ve merhametsiz kılarım. Onun için sizi idare edenlere, size kötü davrananlara, haksızlık ve zulmedenlere sövüp saymayınız. Belki işlediğiniz isyan ve günahlardan ötürü tevbe ve istiğfarda bulununuz ki ben azimüşşan onların kalplerini size karşı insaflı ve merhametli kılayım." Kıymetli dinleyenler, dersimizin başından beri kişi ister dünyada ister ahirette kazandığının karşılığını veya cezasını bulur. Zira Erhamer Rahim'in olan Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri tek hücreden ibaret bir mahlukunun dahi zarar görmesine

ettiği zalimi de cehenneminde yakar. Hayrın ve şerrin ve her şeyin Allah-u Teala tarafından olduğuna inanan bir Müslümana, bu itikadı benimsemeyen bir kimse arkasından yetişerek ensesine şiddetli bir tokat atar. Tokatı yiyen geriye dönüp bakınca, "Niye şaşırdın?" der. "Senin inancına göre her şey Allah'tan değil mi?" O sünni Müslüman kendisine şöyle cevap verir: "Amenna ve saddakna." Evet, her şey Allah-u Teala'dandır ama hangi zalimi bu işe memur buyurdu diye baktım. Ey aşık-ı sadık, Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri biz nasıl olursak öyle tecelli buyurur. Biz Allah-u Teala'yı zikredersek Allah-u Teala da bizi zikreder. Bakara suresinde buyurduğu üzere, "Siz beni taatle anın ki ben de sizi sevapla anayım." Biz Allah-u Teala'nın dinine sarılır, onun kitabında çizdiği hak yoldan ayrılmaz, onun dinine yardım edersek Allah-u Teala da bize her hayırlı işimizde yardım eder, bizleri mansur ve muzaffer kılar. Muhammed suresi 7'de, "Eğer siz Allah-u Teala'nın dinine ve Resulüne yardım ederseniz, o da düşmanlarınıza karşı size yardım eder." Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere yaptığımız işlerle şükredersek, onu daima zikreder, rızasını almaya çalışırsak Allah-u Zümüşşan da bize nimetlerini arttırır. İbrahim suresi 7'de, "Eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz herhalde nimetlerimi ziyade kılarım." Bilmem anlatabiliyor muyuz? Evet, biz nasıl olursak Allah Celle Celaluhu Hazretleri de öyle tecelli buyurur. Elest bezminde Rabbimize verdiğimiz bir söz, bir ahdimiz vardır. Bela dedik. Ve ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut olmadığını ve olamayacağını kabul ve tasdik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen biliyoruz. Şu halde bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze sadık kalmamız gerekir ki Allah-u Teala da bize ahdini yerine getirsin. Bakara suresi 40'ta, "Ahdime vefa ve bana iman ve itaat edin ki ben de ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozmayın ve benden korkun." Kıymetli dinleyenler, her işin başı Allah korkusudur. Onun için ehlullah Allah-u Teala'dan korkmayandan kork buyurmuştur. Allah-u Teala'dan korkmak ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet etmekle, bize ihsan buyurduğu sayısız nimetlere şükretmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geçmemelidir. Daha önceki derslerimizde, programlarımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu malın şükrü yine Allah-u Teala'nın emri gereğince zekat ve sadaka vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmekle olur. Yalnız dille şükretmek, Allah-u Teala'ya şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan buyurulan vücut ve sıhhatin şükrü ibadettir. İbadetlerin en eftali olan namazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kullanmaktır. Nitekim ömrün şükrü de bir lahza kaçırmaksızın sayılı nefesleri ibadet ve taatle geçirmektir. Rabbine karşı suç ve kötülük işlemekten kaçınmaktır. Hicr suresinde Rabbimiz, "Sana yakin olan gelinceye kadar Rabbine ibadet et." Güzelliğin şükrü ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şükrü her şeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü hak kelamı duymaktır. Dilin şükrü lisanı zikrullah ile süslemektir. Yalan söylememek ve dedikodu etmemektir. Ağzın şükrü helal yemektir. Kalbin şükrü iman ile muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile tezyin etmektir. Ellerin şükrü onları birer marifetle süslemek ve bunu Allah-u Teala'nın yolunda kullanmaktır. Ayakların şükrü Allah-u Teala'nın rızasına uygun ve müsaade buyurduğu yere basmaktır. Zikrin en yücesi, en ulusu ve eftali kelime-i tevhiddir demiştik. Kelime-i tevhid 7 mübarek kelimeden ibarettir. Bu mübarek kelimelerin birçok hikmeti ve sayılamayacak kadar çok nimeti vardır. Bizim burada sayabileceğimiz nimetlerinden birkaçı denizlerden bir katre ve güneşten bir zerredir. Birinci hikmeti, bu kelimeyi mukaddeseyi diliyle söyleyen ve kalbiyle iman eden kimse

cehennemden azat olur ve cennete girer. İkinci hikmet, bu aleme şuhuda gelen insanoğlu. Bu alemden sonra 7 müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden birisi bu alemden ayrılmaktır ki bu ayrılış ölümle başlar. İnsan bu alemden ya imanla veya Allah-u Teala'ya sığınırız, imansız olarak küfr ile ayrılır. Tevhid edenler ruhlarını iman ile teslim ederler. Üçüncü hikmeti, insanoğlunun bu alemden sonraki üçüncü müşkil kabirdir. Kabir ya zulmetli karanlık veya nurani aydınlık olur. Kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik edenin kabri tevhid nuru ile nurlu olur. Dördüncü hikmet, kabre girdikten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına doğru cevap vermektir. Tevhid ehline bu soruları kolaylıkla cevaplandırmak nasip ve müyesser olur. Beşinci hikmet, mahşer günüdür. O gün birçok yüzler kara ve birçok yüzler ak olacaktır. Tevhid ehlinin yüzleri işte o muhlik günde ak olur. Altıncı hikmet, mizan. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda tevhid ehlinin hasenat, iyilik kefesi ağır olur. Zira aşk ile bir tevhid okumanın sevabı 7 kat yerlerden ve 7 kat göklerden ağırdır. Yedinci hikmet, bütün bu vartaları atlatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği meselesidir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu 7 mübarek kelime hürmetine Hak Teala tevhid eden kullarını bu 7 müşkilden halas buyurur. Tevhid ehlini şeytan vesvesesinden de korur. Çünkü kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı yakan muazzam bir ateştir. Nazargâh-ı ilahi olan kalbe girecek, sızmaya çalışacak sinsi düşmanlara engeldir. Gönüller zikrullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır. Zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemal-i la yezel zahir olur. Allah-u Teala'nın salih kulları Mevla'yı her an, her zaman ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu de salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah vücutta cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah gözlerin nuru ve kalplerin sürurudur. Zikrullah kalbi Allah nuruyla nurlandırır. Allah aşkıyla şuurlandırır. Zikrullah şeytanın ihvasını kalpten uzaklaştırır. Zikrullah her derde deva ve her manevi hastalığa aynı şifadır. Şeytan Mevlasını zikredenden nefret eder ve kaçar, ona yaklaşmaz. Zikri daim olanın kalbi naim olamaz. Zikredenin kalbi bütün kalpler öldüğü gün diridir. Uyanık kalpler de şeytan vesvesesi olamaz. İster gizli ister aşikar, zikrin eftali huzur ve huşu ile, aşk ve şevk ile inanarak, iman getirerek La ilahe illallah demektir. Ve bu manevi nimetten yemektir. Kıymetli dinleyenler, buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Allah'ımız Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize yine nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
4: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
5: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
6: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse, Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
7: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: gören Allah. Allah, Allah, El Hakem ya Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah. En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.

0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Muhitu ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celilu ya Allah.
0: Celil ve

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi ya Allah.
0: Her şeyi

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedud ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecid ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'is ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: والإكرام.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddises

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşte hastalığa tutulurlar. Müslim 1.18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: kalpler iki boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." dedi.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz. Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küs durması helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından biri, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım, asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz. Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: El-Medinu'ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: El-Vahidu'ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Es-Samedu'ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren tek Allah.
1: El-Kadir'ya Allah.
0: Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah.

sonu olmayan anla. Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğin bile, en sevdiğin bile senden dava

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de "İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, Dev Robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Ne garip yaratıklarız. Başımız dara düşünce olmadık yerlere başımızı vurur, olmadık yerlerden medet umarız. Denize düşen yılana sarılır deyiminden hareketle, bazen de haklı gerekçelerle ilginç deneyimlere girişir, haklıyken bir anda haksız duruma düşeriz. Bunları niye mi anlatıyorum? Geçenlerde bir yakınımın yana yakıla cinci hoca denilen kişileri aradığını duydum. Hayret ve dehşetle yakınımı bularak kendisiyle konuştum ve neden bu tarz işlere giriştiğini sordum. Gerekçesi ilginçti. Uzun yıllar işsiz kalan oğlunun nasibinin kapatıldığını ve bir cinci hoca bulup nasibini açtırmak istediğini söyledi. Duyduklarım yüzünden adeta kanım dondu. Nasıl böyle bir şey yapardı ki? Aklı başında, mütedeyyin, dost meclislerinde, sohbet ortamlarında bulunmuş bir kişi olarak çok yadırgadığımı söyledim. Hatta kınadığımı belirttim. Sanıyorum biraz da ölçüyü kaçırdım ama ne yapabilirdim ki? Bu kadar önemli ve imani bir konuda büyük bir hata yapmasını istemiyordum. Ona sihirle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Sihir ya da büyü dedikleri şey, insanı hasta eden, karı koca arasını açan, bedenlere tesir eden ya da tesir etmesi için bazı metotlarla yapılan düzenlerdir ve asla caiz değildir. Büyü tesir edebilir ancak haramdır. İslam büyü ve büyücülüğü yasaklamıştır. Büyü öğrenenler hakkında Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyurur. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan tinetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. Sihri caiz görüp de sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Böylece insanlar onlardan kişiyle karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür, keşke bilselerdi. Sihir büyünün hakikati sebebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helak edici olarak nitelendirdiği 7 şeyden bizleri sakındırırken, bunlar arasında büyü, sihir yapmayı ve yaptırmayı da zikretmiş ve şöyle buyurmuştur. Helak edici 7 şeyden sakının. Sahabe bu 7 şeyin neler olduğunu sorunca şöyle buyurmuştur. Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum esnasında savaştan kaçmak ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu kadınlara zina iftirası atmak. Büyü ve benzeri şeylerden korunmak için Felak, Nas ve Ayetel Kürsi surelerinin okunması tavsiye edilmiştir. Her şeyde olduğu gibi kısmet, rızk, evlilik, ölüm, doğum ve benzeri hususlarda tedbirle birlikte ilahi takdire rıza göstermek İslam'ın şiarıdır. Ve her zaman en büyük ölçü yine Yüce Peygamberimizin tavsiye ve uygulamalarıdır.
1: Sen olmasaydın.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarına da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

0: kadınların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Uyanmak için sabaha bekleme. Rabbimin bahşettiği şu hayattan o kadar çok şey aldığım halde ona bir şey katamamaktan sıkılıyorum. Alıyor. Boyuna alıyoruz hayattan. Nimetlerini tadıyoruz yudum yudum. Kainat dolusu nice nimeti gözlerimizle içiyoruz. Bir teşekkürü bile etmeden geçiveriyor hayatımız. Kimsenin kimseye onun olmayan bir nimeti verme hakkı yok. Şansı da yok. Oysa her şeyi vereni ne de çabuk unutuyoruz. Ne de çabuk unutuyoruz onu. Vereni Rabbimizi. Kıyısından köşesinden tattığımız bir şey değil hayat. İstifade ettiğimiz ne varsa bütün nimetler hepsi ama hepsi kainatın merkezindeki bu hayata taşınıyor. Bilmem ne yapmak lazım. Bir ağacın tepesine çıkıp oradan mı bağırmak gerek? Ağaçların elleriyle beraber orada mı açmak göklere doğru ellerimizi? Belki de oradan yakarmak en güzelini. Sahi hiç ağaçlara çıktınız mı? Tırmandığınız oldu mu şu sıralar? Kimse göze alamıyor yükseklere çıkmayı. Yükseklere çıkmadıkça güzellikleri keşfedemiyoruz. Bulutların üstüne ne dersiniz? Bulutların üstünde ve ötesinde de bir hayat var. İlk defa uçakta seyretmiştim. Pamuk tarlası gibi bembeyaz bulutları ve masmavi gökyüzünü. Gözümde hayret, dilimde şükür ve içimde çılgın bir çocuk çığlığıyla. Aman ya Rabbi, bu ne güzellik. Bu güzelliğin içinde seyran etmek ve aklı hayale gelmedik bir aletle 150 sene öncesinin hayal edemediği demirden bir taşıtla gökyüzünün 10 bin metre yukarısında 300 kişilik yolcuyla beraber bir şükür duasına durmak ne güzel bir şey. Hayata bir şeyler katmak gerek. Hayata bir şeyler vermek gerek. Bir şükür kat hayata attığın her adımda. Gördüğün her şeyde. Bir şükür izi bırak. Senden geriye şükür kalsın. Senden geriye hayret kalsın. Uyanmak için sabaha bekleme. Her şey geçer gider. Gün gelir, ömür de biter. Senden geriye söz kalsın. Senden geriye içten ve samimi bir şükür kalsın. Hayata bir şeyler kattığını hissettiğin an, yaşadığın andır. İsterse bu çok uzaklarda bir yıldızı gözlerinle okşadığın an olsun. İsterse bir gülü kokladığın an. Hayat rengini gülden alır, laleden, sümbülden alır. Hayat rengini şükürden alır. Hayata renk katan insanlar, size merhaba. Dalda çiçek kadar güzelsiniz. Baharı müjdeleyen serçeler kadar yakışıyorsunuz akasyaların kuru dallarına. Hayata yeni bir sayfa açıldı bugün. Rahmet mevsimi dört bir yandan her yeri kuşattı bugün. Ömrümüzün her günü, kim bilir kaç güne bedel bugünlerde. Uyanmak için sabaha bekleme. Böyle günlerin geceleri de sabah kadar bereketli. Öleceğim korkularından sıyrılıp hayata bir şeyler katmalı insan. Allah için yaşanmayan her an zaten ölüdür. Hayatın her anını ve gününü şükürle, tefekkürle mayalamalıyız. Hayatta her şey bir kere. Hiçbir şey birbirinin aynısı değil. Hayatta birçok şeyi tekrar yaşayabilirsiniz ama hayatı tekrar yaşayamazsınız. Son defa bak şu kainata ey nefsim. Belki ömründe başka bir gün olmayabilir. Şükür için, yeniden doğmak ve yaşamak için, hayata bir şeyler katmak için, hayatı, bu mübarek zamanları fırsat bil. Kalp kulağıyla dinle ki kainatı, işitesin ne söylediğini, ne dediğini, neyin habercisi olduğunu. Gece bürünür söyler, gündüz görünür söyler. Bin bir eser,
varsın Allah'ım der. Hayat böyledir işte. Hayata bir şeyler katmak isteyeni tutar, içine çeker. Gözüne ibret, diline şükür katar hayat. Ve insan vazifesinin ne olduğunu vicdanen anlar, rahatlar. Bu sabah erken kalk. Sen de hayatına anlam kat. Hayata, kainata, ağaçlara yepyeni bir gözle bak. Resmi geçitte kainat. Şeref tribünündeki yerini bekliyor en kıymetli varlığın. Yeryüzünün halifesi olan insanın. Rabbimizin sonsuz güzelliklerinin ve eserlerinin resmi bir geçit nöbetidir hayat. Göklerde şahidi meleklerdir. Yeryüzünde melek misal insanlardır, müminlerdir. Şeref tribünü seni bekliyor. İstersen pencereden bak, istersen kırlara uzan. Dilersen bir ağacın tepesine çık. Ya da yıllardır o küçük pencereden seyrettiğin caminin minaresinin şerefesinden seyret. Tozlu merdivenlerin tozunu şöyle bir yalasın ayakların. Gafletle örtülmüş, kirlenmiş eşyanın üzerinden gözlerin sıyrılıp çeksin perdeleri. Yaratanın kainatta göstermek istediği sırlara bir de oradan bak şükürle. Hayata anlam kat. Hayat fazla sürmüyor. Ertelemeye gelmiyor. Kazası yok bu hayatın. Uyanmak için sabaha bekleme. Ezberden söylediğin Esmaül Hüsna'yı bir kere de kainatın şahitliğiyle beraber söyle. Her türlü yemek yapmayı bilen ama hiç mutfağa girmemiş, bir yumurta bile kırmamış aşçının tembelliği gibi durma öyle ey nefsim. Bir kere olsun terk et şu tembelliği. Ezbere söylediklerini hayata geçir. Kalbinde şükür olsun, dilinde zikir. Uyanmak için sabaha bekleme. Unutma, hayat dediğin halat yalnız bulunduğun andan ibarettir. Hayat dediğin şey sen ileride yaşamayı düşlerken şimdi olandır. Kendine bir iyilik yap. Şehrin hiç geçmediğin sokaklarından geç. Kabristana uğrarsa yolun o da güzel. Hatta daha güzel. Fatihalar yolladığın dostlarının kabirlerinin başında onlarla beraber yad et bugünü. Yalnız değilsin. Sarı bir çiçek gülümseyecek. Belki de bir yaprak omuzuna değecek. Bir güzellik gözlerine ilişecek. Bir kelebek şöyle bir dokunup geçecek. Kaçırdığım ne güzellikler varmış diyeceksin. Yaşadığın bir saat sana bir gün gibi gelecek. Hayatına bir pencere aç. Bırak kalbin çocuk gibi sevinsin. Rabbine şükran borcu olarak bugün yaşadığımı hissettim desin. Sakın bugün olmazsa yarın deme. Uyanmak için sabahı bekleme. Şeytan tetikte, ölüm takipte. Ölüm bir gölge gibi peşinde. Bir satır da olsa, bir ayet de olsa oku. Küçük bir renk, küçük bir ses, birkaç harf bile kalmasın geçip gittiğimiz, boş verdiğimiz. Ne dersin? Daha fazla güzellikleri görelim diye bir fırsat mı sunuluyor? Gece de güzeldir ama okumak ve dinlenmek için. Oysa hayata bir anlam katmak ve üretebilmek için aydınlığa muhtacız. Güneşe, ışığa. Uyanmak için sabaha bekleme. Aç kapını. Dolu dolu rahmet girsin içeriye. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.

Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo Nida 107.3. Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Hoş geldiniz efendim, esenlik getirdiniz. Öncelikle yaratıcımız, razıkımız, Mevlamız, Yüce Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun. Müjdecimiz, önderimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, âline ve eshabına da salatü selam olsun. Bugün sonsuzluk yurdumuz, Darüsselam, Darül Muttakîn, yani cenneti konuşalım istiyorum. Cennetin nimetlerinden bahsedelim istiyorum. Cennet, Rabbimizin müminlere, muttakilere ikramı. Rabbimiz kendi rızasına uygun yaşamak kaydıyla tevhid şuuru ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle donanmamızı istiyor. Ahlakımızı güzelleştirmek istiyor. Ve bütün bu güzelliklerin karşılığında da Rabbim bize cennetini vaat ediyor. Evet, Rabbim cümlemize lütfetsin o cennetleri. Cennette de dereceler var. Bizim eylemlerimize göre seviyeler var. Cennet dediğimiz zaman kelime manası içinde çeşitli güzel ağaçları ihtiva eden, bir takım bahçeleri, nimetleri bulunduran sevap yurdu. Ebedi kalınacak orada. Darul Hult, Darul Ahira. Orası Darus Selam. Yani hiçbir korkunun, endişenin olmayacağı, bulunmayacağı esenlik yurdu. Huzur yurdu. Nazratun Naim. Yüzlerin güleceği, insanın, müminlerin hoşnut olacağı mekan. Biz müminler inşallah Rabbim lütfederse orada ebedi kalacağız. Bizim asıl Darul Mukam, asıl varılacak yerimiz, yurdumuz orasıdır. Orada nimetler var, güzellikler var. Elbette bu nimetlere erişmek için de ilk önce Yüce Rabbimize, Yaratıcımıza iman, onun peygamberlerine iman, diğer iman esasları, onlara iman gerekiyor. İşte bu iman neticesinde ancak nimetlere erişmek ve imanla birlikte güzel eylemleri yapmak gerekiyor. Evet, önemli olan kalbimizdeki iman ışığının sönmemesi. Her Müslüman, evet, amellerimizdeki kusurlar olabilir. Ama kalbimizdeki iman cevheri bulunduğu takdirde nihayetinde muhakkak cennete gideceğiz. Yani cennete gitmek için ilk önce sahih bir iman lazım. Bununla birlikte imanımıza güzel eylemlerin, salih eylemlerin, amellerin eşlik etmesi lazım. İşte Rabbimizin emirlerini yerine getirmek, onun haramlarından uzak durmak ve güzel dinimizin emrettiği namaz, oruç, zekat, ibadetlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Güzel ahlak. İmanla birlikte güzel ahlak bir bütün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en son konuşmaları var, peygamberimizin veda hacında yaptığı konuşmaları var. Veda hutbesinde de peygamberimiz ibadetlerin cennete götüren yönüne dikkat çekmiş. Ve ilk önce takvayı vurgulamış. Rabbiniz Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Yani takva sahibi olun. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan ayında orucunuzu tutun. Allah'ın verdiği o malların zekatını verin. Sizi adaletle yöneten idarecilerinize itaat edin. Böylece selametle Allah'ın cennetine girin. Tabi Efendimiz bunu söyledikten sonra sohbetinde bulunanlar, peki ya Resulallah, cennet nasıl bir yer? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına cennetin güzelliklerini anlatmış. Tatlı tatlı ashab-ı güzin de cennete gitme özlemi duymuşlar. Peygamberimizi dinlemişler. Tabi bir sohbet esnasında bir ses duyulmuş. Hemen orada birisi gelmiş. Ey Allah'ın Resulü, ben cennette atları severim buyurmuş. Cennette at var mıdır diye sormuş Peygamberimiz, gönüller sultanı Efendimiz. Sen yeter ki cennete gir. Sana kırmızı yakuttan 2 kanatlı bir at verilecek ve o atlara binip dilediğin yere uçup gideceksin buyurmuş.
Yine bir sohbetinde bir başkası gönlünden geçmiş Efendimiz cenneti anlatınca, cennette deve var mıdır ya Resulallah? Tabii herkesin o dönemde zihinlerinden geçen bir soru bu. Hemen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılık vermiş hemen ona. Allah seni cennetine koyarsa canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacak buyurmuştur. Cennette güzel nimetler var. Evet, müminin gönlünün istediği her şey orada var. Yani bütün nimetler, bütün istekler mümine ve üzlifetil cennetü lil muttakin, hatta muttakilere cennet yaklaştırılacak. Orada cennette nefislerimizin arzu ettiği, gözlerin bakmaktan bıkmadığı, daim zevk aldığı her şey var. Kur'an-ı Kerim'de de yani ve izâ râite semme râite naîmen ve mülken kibîrâ. Ne büyük bir saltanattır, ne güzel bir yurttur. İşte o yurda girenlere, o yurda ulaşanlara selamun aleyküm tıbtüm fethulûhâ hâlidîn. Yine bir başka ayette bime sabertum fethulûhâ hâlidîn. Yani sabretmenize karşılık ne güzel bir yurda geldiniz, esenlik size olsun, hoşnutlukla cennete girin denecek. Cennete giren ashabul cennet, cennet dostları, cennet ehli istediği her şeye, her nimete sahip olacak. Evet, önemli olan kardeşlerim Rabbimize iman etmek, onun razı olduğu, hoşnut olduğu eylemleri yerine getirmek. Bunun sonunda ise bitmeyen, tükenmeyen cennet nimetleri biz müminleri beklemekte. Yani orada bizler için ırmaklar var, akan efendim güzel ırmaklar var. Bunlar hep müminler için. Lil muttakin, lil muhsinin, lil müminin, lil muhlisin. Hep muttakiler, muhsinler, muhlisler için hazırlanmış şeyler bunlar. Evet, bizlere cennetle ilgili de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep ayrıntılı bilgiler vermiş. Müminler ahiret yurdu olan cennete varınca kapılar açılacak. Hani fütihat ebvabuha, kapılar açılacak ve 8 kapı karşılayacak. Ve cennetin bekçileri tarafından ilk olarak alemlerin efendisi, müjdecimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet kapısını açacak. İlk kapıyı açan peygamberimiz olacak. Cennete gidince tabii en güzel nimet, Rabbimiz de perdesiz, engelsiz bir şekilde karşılaşmamız olacak. Yani onun o güzel cemalini görmemiz olacak. İşte müminlerden bir kısmı ayın 14'ü gibi yüze sahip müminler, bir takım parıldayan, yeme tebyazu vücuhun ve tesettü vücuh, yani kararmış yüzler vardır. Bunun yanında yeme tebyazu vücuh ve emmellezine ve emmellezine ebyazat vücuhuhum, bunun yanında yüzleri parıldayan cennetlik müminler var. İşte o cennetlik müminler Rablerine bakacaklar. Allah'ın cemalini seyredecekler. Bu ise en büyük zevk olacak, en büyük güzellik olacak. Evet, müminler haftada bir günde olsa Rabbimizle görüşme şerefine nail olacaklar. Rabbimiz arşını açacak ve müminler cennet bahçelerinde otururken onun o güzel, hoş cemalini görecekler. Allah'a duydukları muhabbet özlemini, aşk özlemini müminler cennette giderecekler. Allah müminlerden razı olacak. Müminler Allah'ın verdiği o nimetlerden de razı olacak. Rabbim bize de cemalini görmeyi nasip etsin inşallah. Evet, müminler nurdan, inciden, yakut, zebercet, altın, gümüş. Evet, nasıl bir efendim mekan istiyorlarsa onlar, o koltuklar müminlere istedikleri şekilde bezenerek tahsis edilecek. Cennet halkının makamca en aşağı olanı da misk ve kafur tepecikleri üzerine yerleştirilecek.
Rabbimiz her biriyle, müminlerin her biriyle ayrı ayrı ilgilenecek. Sonra da müminlerin canlarının istediği her şeyi almaları için cennette de Rabbimiz çarşı kuracak. Onları cennet çarşısına yönlendirecek. Gözleri kamaştıran giysilerle müminler dolaşacak. Bu çarşılarda almak veya satmak diye bir şey yok zaten. İsteyenin istediği yanı başına getirilecek. İsteyenin istediği yanı başında olacak. Ve müminler bu buluşmadan güzelliklerine güzellik katacak. Ve üzerlerine daima güzel kokular serpilecek. Ve cennetlik müminler orada cennette ise hiçbir zaten vücutlarında fiziki bir engel olmayacak. Müminlerin eşlerine huriler gıpta edecek. Yani müminler melekleri bile kıskandıracak güzellikte olacak. Ay yüzlü olacak müminler. Müminler için ne bir hastalık, ne bir fakirlik, bir sıkıntı olmayacak. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Üzülme yok artık. Sıkıntı yok artık. Kederlenme yok artık. Zâlikel fevzül azîm. Asıl murada erilecek yere varılmıştır artık. Darus saadet hasunet müstakarran. Ne güzel bir yurttur cennet. Esenlik yurdu cennet. Ne güzel bir yurt, ne güzel bir mekandır. İşte müminler böyle bir güzellikte, sureten de güzellikte olacak. Yorulmak, yaşlanmak böyle bir şey olmayacak. Cennette ise müminleri üzecek bir tavır da olmayacak. Müminler dünyada günahı sevmeyen insanlar, yalanı sevmeyen insanlardır. Orada müminleri günaha teşvik edecek söz yoktur, davranış yoktur. Lav yoktur, yalan yoktur. İnsanı üzen insanlar yoktur. Güven dolu yaşam. Gıybetinizi edecek, sizi tehdit edecek, şiddet uygulayacak. Artık o hayatta böyle bir şey yok. Tertemiz bir hayat. Mutlu insanların hayatı, huzurlu insanların hayatı. İnsanlarla efendim bir fitne ortamı, bir kavga ortamı da olmayacak. İşte böyle cennet nimetlerle çepeçevre dolu olacak. Orada tabii müminler özlediği insanlarla da birlikte olacak. Allah izin verirse mümin şefaatçi de olacak. Asıl kardeşlerim, cennette evlatlarımızla birlikte olmak çok önemlidir. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızını Fatıma annemize

nimetle Rabbimizin bize hazırladığı ikramlara bizler inşallah ulaşalım. Dünyada yaptığımız eylemlerimize göre de Rabbimiz farklı cennetler ihsan edecek. Cennetlerin sayısı bilinmiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yer ile gök arası kadar mesafe bulunan 100 farklı derecede cennet olduğunu söylüyor. Ama özellikle 4 cennete dikkat çekiyor Peygamberimiz. Müminlerin ulaşmasını istiyor. Bu ikisinin kapıları eşyaları gümüşten, diğer ikisinin kapıları eşyaları da altından olan cennetler bunlar. Cennetler içinde Firdevs ve Adın cennetlerinin ise özel bir yeri var. Efendimiz bunu da isteyin buyuruyor. Rahman'ın arşı, cennetlerin tam ortasında yer alan Firdevs'in üzerinde olacak. Kurtuluşa eren müminler, zelikel fevzül azim, artık huzura kavuşan müminler, ebedi mekanlarında rahat edecekler. Firdevs cennetine, Naim cennetine ulaşacaklar. Firdevs cenneti nehirlerin çıktığı yer olup, cennetlerin de en üstünü, bir şehir gibi olan cenneti ise peygamberin de, Efendimizin de, peygamberlerin de barınacağı cennet. Binaları altın ve gümüş tuğlalarla yapılmış olan bu şehirde Hazreti Peygamber Efendimizin de bir konağı olacak. İşte burada yaşayanlar, efendim, Rabbimizin biraz önce söylediğimiz gibi onun yüzündeki, efendim, yüzündeki sonsuz ululuğa, kudrete bakacaklar. Yine iman eden, salih amel işleyenlere, müminlere meva ve naim cennetleri var. Her biri birbirinden değerli olan cennetler, bunlar bizleri beklemekte. Dünyada Rabbimizin rızasına erişen kullar için her türlü güzellik var. Akıllara, hayallere gelmeyen her şey var. Kulağımızın duymadığı, gözümüzün görmediği güzellikte nimetler var. İşte bunlar müminlere tahsis edilmiş, muttakilere, muhsinlere, efendim, verilmiş, tahsis edilmiş cennetler var. Nimetler her yönümüze, aklımıza ve duygularımıza hitap edecek güzellikte cennetler. Rabbimiz öyle diyor. Ben iyi kullarım, salih kullarım için gözlerin göremediği, hiçbir kulağın işitmediği, insanın aklına hayaline gelmeyecek nimetler hazırladım buyuruyor. Rabbim bizi cennetine çağırıyor, nimetlerine çağırıyor. Evet, bu yüzden güzel ahlak sahibi olmak, takva sahibi olmak gerekiyor. Evet, bizim güzellik anlayışlarımızı, beşerin güzellik anlayışını aşan güzellikler bizi bekliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki nimetlerin bir tırnağın taşıyabileceği kadar az bir şey dünyaya gösterilmiş olsaydı diyor, gökler ve yeryüzü her tarafıyla süs içerisinde kalırdı buyuruyor. Cennetten bir kişi dünyaya bir baksa, bileziklerinden biri dünyaya görünse, güneşin, yıldızların ışığını, güneşin ve yıldızların ışığını silip süpürdüğü gibi o da güneşin ışığını silip süpürürdü buyuruyor Peygamberimiz. Orada nefislerimizin arzu ettiği, gözlerimizin bakmaktan zevk aldığı her şey var. Ayette bunu söylüyor. Orada müminler Rabbimizin nimetinin büyüklüğünü, nimetini takdir edecek, fazlasıyla verecek. Evet, yalnız bunlar için de çaba sarf etmek, gayret sarf etmek, sabrederek Allah'ın emirlerine sarılmak gerekiyor. Rabbim bizden razı olsun. Razı olan kullarından eylesin bizi. Rabbim öncelikle cennetine, sonra da cemaliyle bizleri müşerref eylesin. Rabbim o ikramları bize de tahsis etsin inşallah. Orada da Efendimizle birlikte eylesin. Ahirette huzuru yakalayan, ahirette ebedi huzuru yakalayan müminlerden eylesin. Rabbim bizi salih insanlarla, eşimizle, ailemizle, dostlarımızla cennette birlikte eylesin. Cenneti bizim için huzur, ferah, saadet yurdu eylesin inşallah. Rabbim cümlenize cenneti nasip etsin efendim. Şimdi de duamıza geçelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim, elimizi açtık, sana yöneldik ya Rabbi. Biz kendimize zulmettik, nefsimize uyduk, şeytana uyduk ya Rabbi. Eğer sen bizi bağışlamazsan, merhamet etmezsen, biz kaybedenlerden oluruz ya Rabbi. Rahmetini

yardımını üzerimizden eksik etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, senin peygamberlerin var. Güzide peygamberlerin var. Biz Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı tufandan kurtardın ya Rabbi. Tufandan sonra o sana yalvardı, dua etti. Sen de duasını kabul ettin ya Rabbi. Biz de onun dua ettiği gibi dua ediyoruz ya Rabbi. Bizi hayırlı makamlara kavuştur ya Rabbi. Bizi bereketli yerlere konuk eyle ya Rabbi. Sen ikram edenlerin en hayırlısısın ya Rabbi. Peygamberlerin atası olan atamız Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi yalvarıyoruz ya Rabbi. Sana cennetini ve cemalini görmeyi istedi ya Rabbi. O kalbi güzel peygamber. İlahi ya Rabbi, biz de senden cemalini istiyoruz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, atamız İbrahim'in yaptığı gibi sana dua ediyoruz ya Rabbi. Evlatlarımızı namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Onları dininde eyle ya Rabbi. Onlara güzellik ver ya Rabbi. Evlatlarımızı göz aydınlığı eyle ya Rabbi. Dünya ve ahirette saadet vesilesi eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizleri sana karşı muttaki olanlardan eyle ya Rabbi. Hazreti Eyüp Aleyhisselam gibi yakarıyoruz ya Rabbi. Hazreti Eyüp Aleyhisselam, ya Rabbi sana dedi ki, her türlü kötülükten, her türlü zarardan, şerden, hastalıktan sana sığındı ya Rabbi. Ve sen de ona ferahlık verdin, hastalıktan kurtardın. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Hazreti Yakup Aleyhisselam gibi dua ediyoruz ya Rabbi. Sıkıntılarımızı, kederlerimizi sana arz ediyoruz ya Rabbi. Kederden, sıkıntıdan, hüzünden bizi kurtar Allah'ım. İffet timsali Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi sana dua ediyoruz ya Rabbi. Bizleri ya Rabbi, Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi bize nasip et ya Rabbi. Salih kullarından eyle ya Rabbi. Günümüzü hayırlı eyle, bereketli eyle. Cennetini ve cemalini bize nasip et ya Rabbi. Zalimlere karşı yardım et. Ülkemize birlik ver, dirlik ver, yuvalarımıza huzur ver, bereket ver. Hüsnü hatime cümlemize ihsan eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
2: Bilenler hac ve umre malzemeleri...

0: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerin mesajları ve istekleri eşliğinde program sürecek. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 543 224 0108.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.
2: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

Program sürüyor bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

0: Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı yayınlar. Fatih Özmen'den sana geldim adlı eseri istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Herkese gelsin. Hayırlı günler demişler.
1: Gönlümdeki odlara sor. Kim bu denli tutuşan odlara kılmaz çare su.
0: 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla.

0: Ey oğul! Meşru yoldan ve helalinden alın teriyle kazandığını ye. Dinini satarak dünyalık elde etmeye ve bu yoldan kazanılmış şeylerle geçinmeye kalkışma. Helalinden ve meşru yoldan kazan. Bu kazancınla başkalarına ikram et. Onlara da yedir, içir. Ta ki aradaki sevgi ve kardeşlik bağlarının devamına ve pekişmesine vesile olsun. Meşveret sana rahattır. İstişare rahmettir. Cimri ve korkakla meşveret etme. İyi insan güzel hareketleri kendi üzerine borç bilir ve bunları yerine getirir. Başa kakıcı, alçak insanlarsa geçmişte yaptıkları iyilikleri halk üzerinde bir borç bilip almaya çalışırlar. Mümin, insanların eziyetlerine katlanır, ondansa kimse incinmez. İyi insan namusunu malıyla, kötü insan malını namusuyla korur. Ey oğul! İnsanın hanımı huzur ve sükunet kaynağıdır. Bir kızla evlenmek istediğinde ailesini iyice araştır ve öğren. Çünkü temiz ve asil bir aile tatlı meyveler yetiştirir. Bilmiş ol ki kadınlar parmaklarımız kadar birbirinden farklıdırlar. Şirret ve karaktersiz kadından sakın. Onların dış görünüşlerine aldanma, böyleleri kocasına karşı kaba ve hırçındır. Kocası kendisine saygılı olduğu zaman bunu bir üstünlük zanneder. Hiçbir iyiliğe karşı teşekkür etmesini bilmez. Az şeye de hiç kanaat etmez. Ey oğul! Nefis kendi özünde cimridir. İlahi emirleri yerine getirmekten kaçar. Bunun için devamlı yumuşak konuşmalıdır. Çünkü mal ve mülk bütünüyle Allah'ındır. Kula asıl layık olan zekatı tam bir memnuniyetle vermektir. Yoksa nefsin arzularına uyarak ibadetin edasında tembellik edip ağırdan almak yakışmaz. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08
0: Dost Kervanı.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.
1: Dost kervanı.

Program sürüyor efendim 107.3 frekansında. Randoni'den de selamünaleyküm kardeşim, özlemişim sizleri, çayını içmeye geleceğim inşallah, kolay gelsin, Allah'a emanet ol demiş Oktay abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Bir fotoğraf göndermiş abimiz. Şu anda fotoğraf yeni mi eski mi abi? Kabe'den göndermiş. Çok selamlar. Dua et bizlere, tüm dinleyicilerimize. Allah razı olsun. Gitmek isteyen herkese tez zamanda nasip eylesin. Hayırlı bir şekilde, güzel bir şekilde, kolay bir şekilde.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Güzel insanlar, Radyo Nila'dan. Ben Mehmet Bulgaristan'dan. Bugün isterim Mevlan Kurtiş'ten Rabbena ilahisini. Tüm Muhammed ümmetine gitsin. Tüm güzel insanlara, güzel insanlar Radyo Nida'dan size gitsin. Rusçuk şehrinden Mehmet Bulgaristan'dan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ebeden daime. Bikallahu kalbi yebus.

duygularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Selamünaleyküm, sizleri Demirtaş'tan dinliyorum. Fadıl Aydın'dan Aşk Gönlüm adlı eseri. Oğullarım Muhammed İbrahim, kızım Ravza, canım arkadaşım Leyla için istiyorum. Hayırlı günler demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Allah bağışlasın evlatlarınızı.

15.45 şu anda saatler. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Fadıl Aydın sıraya alacak Aşçek Gönlüm adlı eserini seslendirecek istek üzerine. Birazdan yine göndermiş olduğunuz mesajlardan okuyup eser dinletmeye devam edeceğiz.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Program sürüyor. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Selamünaleyküm emekten Ayşe ben. Celalettin Adadan bir ilahi var. Adı aklıma gelmedi. Ey Allah'ım secdedeyim huzurda diye başlıyor. Bu eseri istiyorum. Teşekkür ederim demişler. Aleyküm selam rica ederiz efendim. Eserin adı Şikayetim Var. Hayırlı günler diliyorum. Göklerin Orduları adlı eseri istiyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine hediyem olsun. Allah razı olsun demişler. Hayırlı günler efendim. Yalnız bu eseri de bilmiyorum. Selamünaleyküm Mehmet abi. Eyvallah sevgili ilahisi çalar mısınız? Aleyküm selam. Ey sevgili demek istediniz galiba oldu da klavye otomatik yazdı zannederim. 0543 224 0108. Şimdi iki güzel eser, sonrasında yeni saate geçiş yapacağız. Yine yeni saatte göndermiş olduğunuz mesajlardan okumaya devam edeceğiz efendim.
0: Dost Kervanı.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin İçimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: Sen ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
10: Program sürüyor efendim, 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Sizlerden gelen mesajlar ve eserler eşliğinde program sürüyor.

Selamünaleyküm annem için Aygül sendiğini senden almıştır adlı eseri istiyorum. Allah razı olsun demişler. Amin cümlemizden hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Yüreklere dokunan bu güzel frekansa Radyo Nida gönül vermiş tüm dostlarımıza. Sana sundum ya Rabbi ilahisini armağan ediyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle selam, muhabbet ve hürmetle Allah'a emanet olun demiş. Esra Tan ablamız göndermiş. Aleyküm selam, Allah razı olsun.

Geçen gün koşturmanlarımdan birinde durdum ve şöyle dedim. Hayat ayaktayken yaşanır. Kalemde daim irtibatta olan biri olarak tüm ilhamların, fikirlerin bir iş, bir uğraş esnasında hülasa geldiğini fark ettim. Şöyle bir oturayım da bir şeyler karalayıp bir şeyler yazayım dediğimde ise kendimi boş kağıda bakarken, boş kağıtla bakışırken buldum. Bundan sebeptir ki buyurulmuştur, bir işten boşa çıktığında hemen diğerine koyul. Zira her ayağa kalktığımda bir şeyler yoluna giriyor, su akıyor, yolunu buluyor. Ayaktayken aklıma gelenleri, ayaktayken yazabilirsem günüm kazançlısı oluyorum. Oturduğumda vaktim oluyor yazmaya, fikir olmuyor. Kalktığımda ise vakit olmuyor yazmaya, fakat fikir oluyor. Belki de bundan mütevellit denir ki hızlı yaz, yavaş düzenle. Aklına gelen işi hemen yap, adını koy, hatırlatıcıyı rapt et. Oturduğunda düzenlersin. Bu tüm işler için böyledir. Velhasıl bu hayat tarzını benimseyelim, nefeslerimiz tükenmeden soralım kendimize. Hiç kendini denemeyecek misin? Kim olduğunu öğrenmeden mi öteceksin? Dikmeyelim, sulayarak geçirelim vaktimizi. Burayı yanlış okudum efendim. Dikmeyelim, sulayacak vaktimiz yoksa çiçekleri. Silkelenelim şöyle bir başkasına değil, kendi potansiyelimize bakarak dikilelim. Her miskinlik çöktüğünde diyelim ki o miskine, kalk, hayat ayaktayken yaşanır demişler efendim. Mehmet Gökçe, ustanmazsın eserini rica ediyoruz, teşekkürler demişler. Biz teşekkür ederiz efendim, güzel yazdığınız için Allah razı olsun. Bazı yerleri yanlış okumuş olabilir.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Selamünaleyküm, ben Hamamlı Kızık'tan Aysun. Güller Ağlar ilahisini kim söylüyor bilmiyorum. Çalarsanız sevinirim. Eser dinlemekte olan teyzeme ve anneme gelsin. İyi yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Mevlan Kurtiş'ten. Bana Yetersin Allah adlı eseri istiyorum. Kolay gelsin demişler.

Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da son bölümde bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 5 mağazasıyla sizlere hizmet veriyor. Bilenler Ulu Cami çevresinde efendim. Hac ve umre yolculuğunuz öncesi bilenlere uğrayabilirsiniz. Sana sundum Allah'ım adlı eser istek üzerine yayında olacak şimdi. Ekim, Aralık, Ocak ve sömestr tatili için umre programlarımız olacak ve kayıtlar devam ediyor. Sizler de huzur dolu bir umre için iletişime geçebilirsiniz. 0540-224-1073 0540-224-1073 bu numaradan umre programlarımız hakkında detaylı bilgi alabilir, kaydınızı oluşturabilirsiniz. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız. Ayrıca vade farksız 5 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz 0540 224 1073.

beni yalnız mı bıraktın? Zalim kullarının arasında ne kin tutarım, ne de ederim beddua. Ben sığındım kapına, şaşmaz senin mizanın.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla 16.36 şu anda saatler efendim.

Hayırlı programlar, hayırlı akşamlar Mehmet kardeşim. Geldim adlı eseri isteyeceğim. Akışa uygun mu bilmiyorum. Dinletir misiniz bu ilahi? İlk sizden dinlemiştim. Geçen seneler çok istedim. Çok güzel bir ilahi. İnsanı kendine getiriyor demişler. Birazdan ikindi ezanı okunacak. Sonrasında inşallah eserleriniz yayında olacak. Yarın görüşmek ümidiyle efendim. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz efendim. Vakit ayırıp dinlediğiniz için, yolda olan herkese hayırlı yolculuklar. Çalışan herkese kolay gelsin. Hayırlı bereketli kazançlar. Selamlar olsun efendim.

Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadine

Medine'de sabah başkadır. İnsanlar sevinçle uyanırlar. Ezan-ı Muhammedi yükselir Mescid-i Nebevi'den ve Medine sokakları bayram yerine döner. Bir dede hanımının elinden tutarak yürür. Bir çocuk mescidin bahçesinde koşar özgürce. Sabaha kadar yeşil kubbeyi seyreden bir genç tebessüm ederek girer Bab-ı Selam kapısından. Yeşil elbiseleriyle mescitte hizmet edenlere imrenir bir peygamber aşığı. Bir peygamber aşığı ümmeti Muhammed'i koklar gözlerini yumarak. Bir kuş uçar cennet bahçesinin üstünden. Bir tekbir yayılır boşluğa. Bir hasret dillenir yüreklerde. Ve bir olana ibadet edilir. Kimi Ravza-i Mutahhara'da kılar namazı. Kimi Ashab-ı Suffe'nin yerinde. Şemsiyelerin altında saf tutar kimi. Kimi mescidin bahçesinde. Ve hıçkırıklarla secdeye kapanırlar. Sonra otellere dönülür. Güneşin huzur veren ışıklarıyla. Yeni kafileler girer Medine'ye. Otellerin arasından yeşil kubbeyi arayan gözler salatü selamlarla yıkanır. Kimi kafileler Cennetül Baki'dedir. Kimisi Medine'yi dolaşır otobüslerle. Mihrali Abi'den Uhud'u dinler. Hazreti Hamza'yı dinler. Asr-ı Saadet'i yaşar peygamber misafirleri. Medine'de öyle başkadır. Güneş ikindiye kadar yalnızdır Medine sokaklarında. Çünkü güneş kıskançtır. Habibi Zişan'la baş başadır. Kainatın güneşinden güç katar gücüne. Ve ikindi namazından sonra dükkanlar açılır. Buhurdanlıklarda tüten kokular nazlı nazlı etrafa yayılır. Kasr-ı Halife Oteli'ne giden bir babaanne yolda torunlarına oyuncaklar alır. Hurmaları yüklenmiş bir delikanlı eşiyle birlikte yürür. Melekler tebessüm eder onlara. Dua eder. Bir kasetçiden Kabe imamlarının sesi yükselir. Vahyin yıkadığı yüzler dolaşır pazarlarda. Medine halkı güler yüzlüdür. Çünkü onlar Ensar'ın torunlarıdır. Resulullah'ın komşularıdır. Çok hassastır kalpleri. Bunu bilen bazı misafirler Mescid-i Nebevi'de kazandıklarını hayatları pahasına korumaya çalışır. Ama bazıları sanki sadece alışverişe gelmiş gibi kavga gürültüyle geçince günleri ve unutunca Medine'yi yazık oldu der melekler. Milyarlarca insanın içinden seçildi, buraya geldi. Ama yazık etti. Yazık etti. Medine'de akşam başkadır. Zemzem bidonlarından zemzem içilir ve ikram edilir yanındakilere. Şemsiyeler kapanır yavaşça, kubbeler açılır. Gökyüzü tüm ihtişamıyla meydana çıkar. Kimse yıldızları fark etmez nedense. Kainatın güneşinin yanında yıldızlar fark edilmez.

Ebu Zer Gıfari Caddesi'ni yağmur ıslatmasa da hasret gözyaşları ıslatır. Sıra sıra dizili ankesörlerden farklı dillerde konuşmalar yapar. Farklı renklerde insanlar. Heyecanla konuşan biri şöyle der: İnanamazsın. Şu anda seninle konuşurken Mescid-i Nebevi'ye bakıyorum. 10 tane minare sanki arşa yükselmiş gibi. Öyle heybetli görünüşleri var ki anlatamam. Bugün ikindi namazını Ravza-i Mutahhara'da kıldım. Hem de Hazreti Ayşe sütununun önünde. Allah sana da nasip etsin. İnşallah dönünce anlatırım. Medine'de gece başkadır. Peygamber misafirleri dalınca uykuya, melekler iner Kubbetül Hadra'ya ve uzaklarda, çok uzaklarda Medine hasretiyle yanan yüreklerden selamlar iletilir sultanlar sultanına. Ya Resulallah demiştir biri, bu yılda nasip olmadı Medine'ne gelmek. Ravza'nın kokusunu koklamak nasip olmadı. Umre'ye gidenleri görünce boğazıma bir şey takılıyor. Hep selam gönderiyorum sana. Geçenlerde Umre'den dönen bir arkadaş tesbih verdi bana. Medine'den almış. Tesbihi sabaha kadar kokladım. İnşallah bu yıl gelirsem o tesbihi de getireceğim. Sana salat ve selam olsun ey gönlümün sultanı. Medine'de zaman başkadır. Medine'de her şey bir başkadır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimiz inşallah Mekke-i Mükerreme'nin faziletlerinden bahsedeceğiz. Çünkü umrecilerimiz, hacılarımız Mekke-i Mükerreme'ye gittiklerinde, yani bu Mekke-i Mükerreme'nin fazileti nedir, nasıldır? Tabi merak ederler, sorarlar, öğrenmek isterler. Ben bugün yine Mekke-i Mükerreme'nin faziletlerinden bahsedeceğim inşallah nasip olursa. Yeni umreye gidecek olanlar da gittiklerinde, yani bilerek veyahut da faziletini anlayarak gittikleri takdirde oranın kıymetini ve değerini daha iyi anlarlar. İşte Mekke-i Mükerreme dediğimiz zaman, değerli dinleyiciler, her peygamber aleyhisselam halkı tarafından yalanlandığı zaman, halk mesela bir anda anlattığında hep kabul etmiyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bile İslam dinini anlattığında en yakını, yakınları bile kabul etmemiş, Ebu Leheb gibi amcası. Yani bu peygamberler, peygamberlik gönderdiği halkı tarafından yalanlandığı zaman onların aralarından ayrılıp Mekke'ye sığınırlarmış. Yani peygamberler hep Mekke'ye gider sığınırlar. Her bir peygamber aleyhisselam ümmetinden uzaklaştığı zaman Mekke'ye gidermiş. Yani Kabe'de Allah'a ibadet ederlerdi. İşte Rabbimizler de sizleri de inşallah nasip olursa, gidecek olanlar var, Rabbim şimdiden umrelerin dergah izzetinde kabul eylesin. Tabi karşımızda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlatlarımız yanıyor. İmanımız tutuşmuş yanıyor. Yani öyle bir haldeyiz ki bizler de, yani günahlardan, her türlü seyyiattan, kötülüklerden ne yapıyoruz? Yani bir nevi şikayetçiyiz. Dolayısıyla günahlardan dolayı her türlü böyle dinsizlik var. İmanımız tutuşmuş yanıyor. Evlatlarımız o dinsizlik ateşi içinde yanıyor. İşte bunlardan dolayı ne yapacağız? Bizler de Mekke'ye sığınacağız, Rabbimizin evine. Ne diyor Rabbim? Müd'uni estecib leküm, dua edin, kabul edeyim, gelin bana dua edin. Ama her tarafta dua ederseniz ayrı, ama Mekke'de benim evimde dua ederseniz daha makbul. Mesela her şey 1'e 100.000 diyor. İşte her bir peygamber de dolayısıyla ümmetinden uzaklaştığı zaman Mekke'ye gider, Kabe'ye sığınırlarmış ve Allah'a ibadet ederlermiş. Değerli dinleyiciler, Kabe'nin etrafında, belki biliyorsunuz, belki yeni duymuşsunuzdur, belki yani tekrar etmemizde fayda var. Et-tekrar ahsen, tekrar güzeldir. 180 defa olsa da yine nedir? Tekrar güzeldir. Ama güzel olan şeyin tekrarı güzeldir. İşte Kabe'nin etrafında 300 peygamber metfun, değerli dinleyiciler. Belki duymuşsunuzdur. Yani Kabe'nin etrafında, bak şurada burada falan filan demiyoruz. Kabe'nin etrafında 300 peygamber metfun. Ama Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arasında 70 peygamber metfun. Şimdi Rükn-i Yemani'ye vardığınızda zaten Bismillah, Allahu Ekber diyorsunuz, sağ elinizi kaldırıyorsunuz. Oradan itibaren Cebrail aleyhisselam, bütün melekler hep birlikte aynı duayı yaparlar. Yani Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azabennar ve edhilnel cennete ma'al ebrar. Ya aziz, ya gaffar, ya rabbel alemin, ya erhamer rahimin, ya ekremel ekremin. Yani bu duaları yaparlar. Bizler de ne yapıyoruz? Rükn-i Yemani'de vardığımızda, Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arasında bu duayı, yani meleklerin yapmış olduğu duaya biz dahil oluyoruz. Yani bizim yaptığımız duaya onlar dahil oluyor, onların yapmış olduğu duaya biz dahil olmuş oluyoruz. İşte Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arasında 70 peygamber metfun. Diğer taraftan sormak, öğrenmek isterseniz, Hazreti İsmail aleyhisselam ile annesi Hacer validemiz, Hatim'de o dediğimiz Kabe'nin etrafına çevrili bir yer var ya, işte oraya Hatim deniyor. Yani altın oluk altında metfundurlar. O Hicr-i İsmail'de dediğimiz Hacer validemizle İsmail aleyhisselam orada. Aynı zamanda Hazreti Nuh, Hazreti Hud ve Şuayb aleyhisselam Zemzem ile makam arasında metfundurlar.
Kısacası 300 peygamber metfundur ama nedir? Kabe'nin etrafında de o kadar olduğunu biliriz. Daha sonra İsmail Aleyhisselam'la Hacer Validemizin Hicri İsmail'i de, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam ve Şuayb Aleyhisselam'la Zemzem ile makam arasında metfundurlar. İşte şimdi biz Kabe'nin faziletinden, Mekke-i Mükerreme'nin faziletinden bahsediyoruz. Yeryüzünde bütün peygamberler, yeryüzünde bütün resuller, melekler, yerde ve gökte bulunan Allah'ın salih kulları ve cinlerin ziyaret ettiği tek belde Mekke'dir değerli dinleyiciler. Yani yeryüzünde bütün peygamberler, yeryüzünde bütün resuller, melekler, yerde ve gökte bulunan Allah'ın salih kulları ve cinlerin ziyaret ettiği tek belde Mekke ve Kabe'dir. İşte Allah Celle Celaluhu yeryüzünde yalnız Mekke'de yapılan bir tek iyiliğin Medine'de bir tek iyiliği 1000 iyilik olarak kabul ediyor ama Kabe'de yapılan bir iyilik 100.000 iyilik olarak kabul ediyor. Yani kim Mekke'de bir tek namaz kılsa, bir rekat namaz kılsa 100.000 rekat oluyor. Bir vakit mesela bir günlük namaz kılmış olsa, bir günlük kaç diyelim ki 20 rekat, 20-100.000 ile çarptığımızda bu karşılığını görebiliyoruz. Yani yeryüzünde Mekke'de bir tek Allah desek 100.000 Allah oluyor. Yani bir iyilik yapsak 100.000 iyilik oluyor. Ama bunun karşılığında kötülük de yapılırsa, bir kişinin kalbi kırılırsa o kadar da ceza gerektiriyor. Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor değerli dinleyiciler. Yani Mekke'de bir tek namaz, bir rekat namaz kılsa 100.000 rekat oluyor. Mekke'de bir Kur'an-ı Kerim hatmetmiş olsa 100.000 defa hatmetmiş oluyor. Acayip bir ticaret. İşte bu ticaretin neticesinde bir enne lehumul cenne. Cenab-ı Hak ne yapıyor? İşte bu ticareti elde edenleri, bu ticareti yapanlara Cenab-ı Hak cenneti veriyor. Bi enne lehumul cennet diyor. Onlar için cennet vardır. Kim değerli dinleyiciler, sadece şöyle düşünün. Yani Mekke'de bir gün oruç tuttun. Bir oruç. Mesela Türkiye'de bir oruç tutsak bir oruç kabul ediyor Cenab-ı Hak. Ama ona eğer Kabe'de, yani Mekke'de bir oruç tutsak Allah Celle Celaluhu ona 100.000 gün oruç sevabı yazıyor. Oruç sevabı. 100.000. Allahu Ekber. İşte veyahut da kim Mekke'de bir dirhem sadaka verse, bir riyal mesela, bir riyal, beş riyal, on riyal ne kadar ne vermişse Cenab-ı Hak onu zaten biliyor. Melekler bildiriyor. Ona 100.000 dirhem sadaka sevabını yazıyor. Yani bir riyale 100.000 riyal, bir dirheme 100 dirhem, 100.000 dirhem olursa verdiğiniz sadakaları sizler düşünün. Sizler ne kadar sadaka verirseniz Cenab-ı Hak onun karşılığında verdiğiniz sadakayı ne yapacaksınız? 100.000 ile çarpacaksınız. Bu kadar Cenab-ı Hak sevap veriyor işte. Biz dedik ya Mekke-i Mükerreme'nin faziletleri ne kadar mükemmel değil mi? İşte biz oraya boş boşuna gitmeyeceğiz. Bunları bilerek gittiğimiz zaman yaptığımız, tuttuğumuz oruç, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, yaptığımız ibadetlerin ne kadar kıymetli olduğunu idrak edeceğiz değerli dinleyiciler. Diyelim ki yani Mekke'de bir Kur'an-ı Kerim hatmettik. İnşallah hatmetersiniz. Şimdiden orada başlayın. Mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim hatim yapmak için gayret edin. Hatim etse diyor Cenab-ı Hak ona 100.000 hatim sevabını yazar. Ne kadar büyük bir ticaret değil mi? Acayip bir ticaret. Esnaflar, sade maddi ticaret yok. Manevi ticaret de lazım değil mi? Kim Mekke'de bir kere Allahu Teala'yı tesbih etse, mesela Sübhanallah dese, Elhamdülillah dese, Allahu Ekber dese 100.000 sevap yazıyor. 100.000. Onun için namazdan sonra tesbihleri unutmayalım. Hatta şöyle biz Mekke'de otelden Kabe'ye giderken salavat getiririz. Salavat getiririz. Ondan sonra estağfurullah, estağfurullahil azim, kerimellezi la ilahe illahu, el hayyel kayyum ve etubu ileyhi subhaneh. Mesela İhlas suresini okuruz. Böyle bir ihlas, üç ihlas bir hatim oluyor ya. Peki üç ihlas okuduk bir hatimse, onun karşılığı yüzle 100.000'le çarp 100.000 hatim olmuş oluyor. Onun için
Hatta sayda biz en çok İhlas suresini ben okuttum. Elhamdülillah. Merve'de dua ettik. Merve'nin etrafını kapatmışlar. Oraya girilmiyor şu anda. Değil mi? Dışarıda duasını yapıyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki kim Mekke'de bir kere Allahu Teala'yı tesbih etse, ne dese Subhanallah dese, ne dese Elhamdülillah dese ve Allahu Ekber dese 100.000 tesbih sevabını yazıyor Cenab-ı Hak. Onun için öyle bir yere gidiyorsunuz ki sevapların deryasına dalıyorsunuz değerli dinleyiciler, deryasına. İşte mesela kullar, bizler, sizler, hepimiz umreciler. Harem-i Mekke'de yaptığı her bir hasene veya her bir iyi amel, birine güler yüzle davranmak, birine yardım etmek, bir zemzem ikram etmek veyahut da diyelim ki ayakkabılarını koymak için orada poşetler var ya, poşetleri çekip ona ikram etmek. Kısacası yani Cenab-ı Hakk'ın bir hasene, bir iyilik, bir iyi bir amel Mekke dışında yapılan 100.000 hasene veya iyi amele mukabildir. 100.000 ya, 100.000 ya, ne kadar acayip bir ticaret değil mi? İşte bunları bilerek gittiğimiz zaman, Mekke-i Mükerreme'nin faziletini bilerek gittiğimiz zaman saniyelerimizi, dakikalarımızı, ondan sonra saatlerimizi, günlerimizi, haftalarımızı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor değerli dinleyiciler. Bunu bilerek gidelim inşallah. Şimdi mesela Mekke'de bir gün geçirmek, diğer beldelerde bir yıl oruç tutmak ve geceler namaz kılmaktan daha eftal. Yani Harem-i Şerif'tesiniz, Mekke-i Mükerreme'desiniz, orada bir gün ibadetle meşgulsünüz. Diğer beldelerde bir yıl oruç tutmak veya geceleri namaz kılmaktan daha eftal. Bir gün ya, bir gün. İşte Allah Celle Celaluhu her gün Mekke üzerine 120 rahmet yağdırırmış. 120. 120, bunu 100.000'le çarp, ne kadar değil mi? Yani Allah Cenab-ı Hak Mekke üzerine 120 rahmet yağdırıyor. Peki bu 120 rahmet nedir? 60 rahmeti tavaf edenlere. Şimdi 120'nin yarısı gitti. Tavaf ettiğimiz zaman 60 rahmeti, onu da 100.000'le tekrar çarpıyoruz. Yani her şeyi, yapmış olduğunuz her şeyi 100.000'le çarpacaksınız. Tekrar 40 rahmeti namaz kılanlara, yani Kabe'de namaz kılanlara, 20 rahmeti de Kabe manzarasını, sadece Kabe'ye bakanlara Cenab-ı Hak 20.000, 60.000, 100, ondan sonra bunu çarpıyoruz ya, 60.000, 40.000, 20.000. İşte Kabe'ye böyle bakmak bile, Kabe'ye bakmak bile Cenab-ı Hak büyük bir sevap yazıyor. Hiçbir şey boşa gitmiyor değerli dinleyiciler. Cenab-ı Hakk'ın evinde hiçbir şey boşa gitmiyor işte. Onun için orayı çok güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Kabe'ye bakmak ibadettir. Kabe'ye bakmak ibadettir. Ve fakirliğe düşmekten güvencedir. Cenab-ı Hak kim bu Kabe'ye fazla bakarsa Cenab-ı Hak onu, o insanı fakirliğe düşürmezmiş. Yani fakirliğe bir nevi düşmekten güvence. Demek ki Kabe'ye çok bakalım. Maddi manevi Cenab-ı Hak insanlara kazanç veriyor. Maddi manevi fakirlikten Cenab-ı Hak kurtarıyor. Kabe'ye bakmak ibadettir. Ve fakirliğe düşmekten de güvencedir. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuşlar ki kim inanarak tasdik ederek ve sevabını umarak Beytullah'a baksa, kim inanarak tasdik ederek ve sevabını umarak Beytullah'a baksa, onun geçmiş ve gelecek tüm günahları Cenab-ı Hak onu affediyor. Peygamberimiz buyuruyor. Yani kim inanarak, bak bu Kabe Rabbimin evi, tasdik ederek, sevabını umarak Beytullah'a bakıyor ya, onun geçmiş ve gelecek tüm günahlarını Cenab-ı Hak affediyor. Zaten affetmek için çağırıyor, affetmek için. Buyurun diyor, gelin ben sizleri affedeceğim ama tekrar aynı hataları yapmayın diyor, yapmayın. İşte kıyamet gününde ehemmiyet ve güvence altında haşrolunan zümrelerle beraber haşrolunur diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kıyamet gününde
Yani emniyetle güvence altında haşrolunan zümrelerle beraber haşrolunur. Kim inanarak, tasdik ederek ve sevabını umarak Beytullah'a baksa, onun geçmiş ve gelecek tüm günahlar affolduğu gibi, kıyamet gününde emniyetle güvence altında haşrolunan zümrelerle beraber haşrolunur. Ne kadar büyük faziletleri var ya Rabbi. Yani saymakla bitmiyor. Saymakla bitmez. Kimin evi? Rabbimin evi. Öyle bir yere, öyle bir mekana gidiyoruz. Öyle bir mekana gideceksiniz değerli dinleyiciler. Rabbim inşallah kıymetini ve değerini ve faziletini iyi bir şekilde anlayarak ve idrak ederek gitmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin inşallah. Diğer taraftan mesela hiçbir beldede değil ancak Mekke'de insan herhangi bir şeye dokunduğu zaman affolunur. Diyelim ki Hacer-ül Esved'e veya Rükn-ü Yemani'ye dokunsa anasından doğduğu gün gibi olur. Yani günahlarından sıyrılır ama aman ha dikkat, Hacer-ül Esved'e öyle dokunmak kolay değil, Allah korusun. Hele hanımefendi kardeşlerimiz uzak dursun. Orada bir izdiham var, arı kovanı gibi. Bütün insanlar oraya hücum ediyor. Yani sadece dokunmakla, dokunmaya kendini hedeflediği için karşısında, yanında, sağında, solunda kim var bilmiyor, görmüyor. Hedef dokunmak. O anda yani çocukmuş, erkekmiş, kadınmış, falanmış, filanmış aklına gelmiyor. Değerli dinleyiciler, çok dikkat edin. Yani hanımefendi kardeşlerimizin saçları açılıyor. Ondan sonra ne bileyim yani çok çok acayip bir duruma perişan bir hale düşüyorlar. Aman ha dikkat edin, özellikle beyefendiler bile. Bizim umrecilerden Bayram kardeşimiz vardı. O da demiş kimse yokken bir Hacer-ül Esved'e gibi gideyim. Birkaç gün böyle sıkıntı çekti. Her kolları, ondan sonra belleri, yani acayip bir şekilde sıkıntıya düşmüş. Bir daha gidemem hocam, gitmem dedi ya. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anh'a diyor ki ya Ömer sen güçlüsün, kuvvetlisin, istediğin zaman Hacer-ül Esved'i öpersin ama insanlara zarar vererek, insanları böyle ondan sonra yani eziyet vererek gidersen haramdır diyor, haram. Gel karşıdan ne yapacağız? Bismillahü Allahu Ekber deyip ne yapacağız? Sağ elimizin avucunun ortasını öpeceğiz. Bu şekilde. Onun için diyorum ki Mekke'de insan herhangi bir şeye dokundu. Mesela Hacer-ül Esved, Rükn-ü İmaniye dokunabilirsin. Çünkü orası biraz daha sakin. Mümkün mertebe. Orada da bir şey var, izdiham var. Hacer-ül Esved'e veya Rükn-ü İmaniye dokunsa anasından doğduğu gibi günahsız olur ama bir tabi günah kazanıyoruz. Eziyet veriyoruz, haram. Ama geriden aynı iş, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Bismillah, Allahu Ekber deyin, selamlayın ve elinizin ya avucunun içinizi öpün diyor. İşte bundan dolayı günahlarından sıyrılır ama biz günahlardan sıyrılalım derken, günahlardan kurtulalım derken günaha giriyoruz. Orada uzak duracağız. Sakinse, ondan sonra eziyet vermeyeceksek dokunabiliriz, öpebiliriz, o ayrı mesele. Yani buralar Mekke-i Mükerreme'nin faziletleri o kadar çok ki saymakla bitmez. Yani denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa yazmakla bitiremez. Mekke'de 15 mevkide dua kabul olur değerli dinleyiciler, Mekke'de. Nedir bunlar? Kabe'nin içi, içine giremeyiz. Ama içine girebilsek ancak oraya böyle devlet başkanları, alimler, ülemalar, bilinmiş, ondan sonra ilmi tasdik edilmiş, herkes tarafından sevilen zatlar Kabe'nin içine girebiliyor. Bizler giremiyoruz. Keşke girebilsek de orada dua etsek. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz her duayı kabul eder orada. Ama biz ne yaparız? Hacer-ül Esved, Hacer-ül Esved'e de yaklaşamıyoruz ama karşısına geçip dua yapabiliriz. Yani Hacer-ül Esved'i tam yanına varamıyoruz, öpemiyoruz, dokunamıyoruz. Öyleyse karşısına alıp karşısına namaz kılabiliriz. Ondan sonra dua yapabiliriz. Hacer-ül Esved, Rükn-ü Yemani, Kabe'nin içi bir. Hacer-ül Esved yanı karşısında veyahut da Rükn-ü Yemani.
Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın hücreti, yani hatim dediğimiz Hicri İsmail'i orada. Mültezem Hacer-i Mesved ile Kabe kapısı arası mültezem. Burası ben en çok dikkatimi çeken yer burası mültezem. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sağ yanağını koyar, ellerini yukarı kaldırır. Bütün dualarına, yaptıkları her şeye, yaptıkları yapamadıkların Cenab-ı Hakk'a dua edermiş. İnsanda yaptıkları günahlar vardır, kusurlar vardır, hatalar vardır. Yanaklarını koyup Rabbime orada, yani bir nevi naz ve niyaz için orada gözyaşı dökerek dua etmek mültezem. Mültezemde Cenab-ı Hak duayı kabul ediyor. Diğer taraftan Zemzem kuyusunun kapısı, Safa ile Merve tepelerinde, Safa ve Merve tepelerinde yapılan dualar. Safa Merve arası say yapıyoruz ya, İbrahim Aleyhisselam makamı var orada. Orada da izdiham var. Çünkü millet hep dışarıdan geliyor, işte burası İbrahim Aleyhisselam makamıymış, burası İzri İsmail'i, burası falan, burası falan. En çok izdiham oralarda oluyor. Onun için ne yapacağız? Mümkün mertebe buralarda dua edeceğiz. Bir de Arafat'a giderken Meşarul Haram var. Müzdelife'de orada cami, Meşarul Haram. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada cuma namazı kıldırdı. Mina'da, Meşarul Haram'da, Arafat'ta, burada yapılan duaları Cenab-ı Hak reddetmiyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Rüklül Yemani ile Hacerül Esved arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Sanki mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, benim kabrimle minber arası bir cennet bahçelerinden bir bahçe ya, orada iki rekat namaz kılırsa cennette kılınmış gibi oluyor. Aynen öyle de Rüklü Yemani ile Hacerül Esved arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Zaten orada bütün melekler bizimle beraber, biz meleklerle birlikte aynı duayı yapıyoruz. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar ve edhilnel cennete ma'al ebrar ya azizu ya gaffar ya rabbel alemin ya erhamer rahimin ya ekremel ekremin ya mucibet da'vat gibi, yani böyle dualar yapıyoruz. İşte Rükn-i Yemani ile Hacer-i Esved arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, her kim makam arkasında iki rekat namaz kılsa geçmiş ve gelecek tüm günahlar affolunur. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın makamı orada. Diğer taraftan buralarda, yani kısacası her dakikamızı, her anımızı, her saniyemizi, her anımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Hele bir de vaktiniz, gününüz az ise daha da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir hafta gidenler vardır, 10 gün gidenler var, 20 gün gidenler var. İşte bu da günleri, saatleri, dakikaları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki adam, umrecilerimiz 28 yaşında, 29 yaşında, 20 yaşında, 15 yaşında, 11 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında ömründe bir defa gidiyor. Daha yeni gitmiş. Onun için bu saydığım, bu anlatmış olduğum faziletleri iyi değerlendirmeleri gerekiyor değerli dinleyiciler. İşte nedir? Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Orada ne yapıyoruz? Hem dua yapıyoruz. Her şafta 7 defa duamızı yapıyoruz. Ezanlar okunca orada da namaz da kılabiliyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celal'in kıyamet gününde haşredeceği salih kulların çoğu Mekke halkıdır diyor değerli dinleyiciler. Onlar Allah'ın azabından emin olarak haşrolunacaklardır. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda gidenler, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın yolunda gidenler, Mekke'de bütün hepsi aynı manada değil. İşte bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor ki, kim Mekke'de bir gün hastalansa Allah Celle Celaluhu ona Mekke dışında yapılan 60 senelik ibadetin sevabını yazar. Hastalık, bak bazen hastalanıyoruz ya, niye hastalandık, neden hastalandık, niçin hastalandık demeyin. Her şeyde bir hikmet var.
Hastalanmanızda da bir hikmet var. Hastalanmamızda da bir hikmet var değerli dinleyiciler. Yani kim Mekke'de bir gün hastalansa bak hemen hasta olmak isteriz. Cenab-ı Hak her şeyin hayırlısını versin. O nasıl bilirse öyle yapsın. Kim Mekke'de bir gün hastalansa Allah Celle Celaluhu'na Mekke dışında yapılan 60 senelik ibadetin sevabını yazıyor. Boş her şey, hiçbir şey boş değil, derd boş geçmiyor. Kim bir saat Mekke sıcağına sabretse, mesela sıcakta tavaf ediyoruz. Değil mi? Sıcakta tavaf ediyoruz. Beynimiz böyle zonkluyor. Terliyoruz, yoruluyoruz. Ondan sonra ya bazen İsmet Hocam yine hatırıma geldi. Ya Rabbi, af ya Rabbi. Biz tavaf ediyoruz, yoruluyoruz, sıcaktan yanıyoruz, terliyoruz ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle Allah'ım. Yani böyle güzel bir şekilde dualar yapardı. Allah razı olsun, buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Yani kim biz bir saat Mekke sıcağına sabretse, ki edemez mi ederiz? Yani bir saat Mekke sıcağına sabredemeyiz mi? Ederiz. İşte Cenab-ı Hak onu kıyamet gününde cehennem ateşinden 500 senelik mesafeyle uzaklaştırıyor. Bir saat sıcakta kalsak, sıcakta kalalım derken böyle ayakta durup da beklemeyeceğiz. Ne yapacağız? Kabe'nin etrafında tavaf edeceğiz bir saat. İşte o Mekke sıcağına bu şekilde tavaf edersek, ibadet edersek, yani oturarak değil ha, oturma, niye oturup da sıcak, yani ibadet ederken, İbadet ederken bir saat sıcakta, sıcak geçti. Başınızda tamamen sıcak. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onu kıyamet gününde cehennem ateşinden 500 senelik mesafede mesela uzaklaştırıyor. Acayip bir şey değil mi? Ve şimdi cehennemden uzaklaştırıyor. Bizi nereye yaklaştırıyor? Cennete yaklaştırıyor. 200 senelik mesafeyle onu cennete yaklaştırır diyor. Bak dikkat edin, hastalanması ayrı bir hikmet, sıcakta durma, sıcakta ibadet etmesi ayrı bir hikmet. Yani kısacası o kadar faziletli ki anlatmakla bitmeyen faziletleri var değerli dinleyiciler Kabe-i Muazzama'nın, yani Mekke-i Mükerreme'nin. Şimdi Mekke ve Medine beldeleri kötülükleri silermiş derdini. Gayemiz ne? Oraya gidip kötülükleri silelim, tekrar dönüşte kötülük mü yapalım? Hayır, orada kötülükler silinecek, burada yapmayacağız. Mesele bu. Yani körüğün demir pasını sildiği gibi. Ondan sonra böyle mesela kirleri, pasları silecek şeyler var ya. Mekke, Medine'de bizdeki kötülükleri siliyormuş. Gerçekten öyle. Kötülükler siliniyor. Orada kötülük aklımıza gelmiyor ama imtihan olunuruz, o ayrı mesele. Mekke zorluklar üzerine kurulmuş. Ha, gidenlere buradan bir haber verelim. Yani zorluklar üzerine kurulmuş. Kim o zorluklara sabretse kıyamet gününde onun şahidi ve şefacısıyım diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yani ne kadar güzel bak, kim zorluklara sabretse ki edecek. Mesela Hacer validemiz düşün. İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Bıraktı gitti. Bıraktı gitti. Daha yeni, ondan sonra yeni doğmuş çocuk. Annesini emiyoruz. Ondan sonra susuz kalmış, aç kalmış. Hacer validemiz bir sağa koşuyor, bir sola koşuyor. Kimse yok mu, kimse yok mu derken 7 defa Safa'dan Merve'ye 4, Merve'den Safa'ya 3 defa geliyor. Ora koşuyor, bura koşuyor. Kimse yok mu, çocuk aç. Susuz, açlıktan ölecek. Ama Cenab-ı Hak sonunda Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor ve İsmail Aleyhisselam'ın ayağının dibinde işte zemzemi çıkarıyor elhamdülillah, sabrının neticesinde. Zorluk işte. Zorluklar üzerine kurulmuş. Kim o zorluklara sabretse kıyamet gününde ben onun şahidi ve şefacısıyım diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim Mekke veya Medine'de ölse, olabilir, ölebiliriz de, kalabiliriz de, Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Allah Celle Celaluhu'nu kıyamet gününde azabından emin olarak haşredecek. Azap çektirmeyecek onu. İşte bir acamcımız vardı geçen senelerde. Hocam ben gidip kalacağım orada dedi. Bak hacı abi dedim, kalırsın sonra. Ben dedi zaten kalmak için gidiyorum dedi.
Hayır, hayırlısı olsun dedim. Allah her şeyin hayırlısını versin. Ve neticede Hacı amca gelmedi, orada kaldı. Medine'de kaldı. Şu anda Yeşil Kubbe'nin tam karşısında Cennetül Bakiye defnedildi. Orada. Yani onun için konuşmanıza, konuşurken dikkat edin. Orada kalacağım. Burada ondan sonra ben gitmeye gel, orada kalmak için gidiyorum derseniz Cenab-ı Hak meleklerini hemen yazdırır, siz orada bırakır. Amcayı bıraktığı gibi. Her şeyin hayırlısını Cenab-ı Hak versin diyeceğiz. Bizim için ne hayırlısı öyle. Cenab-ı Hak onu versin inşallah. İşte kim zorluklara sabretse kıyamet gününde ben onun şahidi ve şefaatçisiyim diyor ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte ölürsek ne oluyor? Öldüğümüz takdirde kıyamet gününde azabından emin olarak Cenab-ı Hak bizi haşrediyor. Ona ne hesap var ne azap var. Ama çünkü ehli iman olacak. İmanla kabre girecek. Zaten oraya giden insanlar ehli imandır. Ehli Kur'an'dır. O namazını kılar, abdestini alır. O insanlara Cenab-ı Hak ne hesap verecek, ne azap ne de korku var. Ve selametle cennete girecektir diyor. İşte o gün ben de onlara şefaatçi olacağım. Peygamberimiz buyuruyor. Yine rivayet de vardır ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar. Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde Mekke mezarlığından 70 bin şehidi haşredecek hesap görmeden cennete girecekler. 70 bin şehit. Onların yüzleri dolunay gibi parlayacak. Bu şehitlerden her birisi de 70 bin kişiye şefaat edecek. Ya kurtulmamız için çok şeyler var ama bizler yeter ki bizler Rabbime kul, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olalım. Büyük zatlara, talebe ve hakiki manada müminlere kardeş olalım. Kurtulmak kolay. Ama nefsi emmaremize dur diyebildiğimiz takdirde Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak ne yapar bizi? İşte o kafileye dahil edebilir. Diyoruz ya mesela o şehit Mekke mezarlığında 70 bin şehit var ya, Cenab-ı Hak onları haşredecek. Hesap görmeden Cenab-ı Hak cennetin aldığı gibi yüzleri dolunay gibi parlayacak. Bu şehitlerden her birisi de 70 bin kişiye şefaat edecek. İnşallah o şefaat edilenlerin içinde bizler de oluruz derdinizler. Peygamber Efendimiz'den sormuşlar. Bunlar kimlerdir ya Resulallah buyurdu. Bunlar yabancılardır. Yani hac farizasını eda etmek için Mekke'ye gelip orada vefat edenlerdir buyuruyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devamlı olarak 70 bin melek tarafından Kabe etrafı kuşatılmaktadır. Her gün, her zaman, her an. Devamlı olarak 70 bin melek tarafından Kabe etrafı kuşatılır. Bu melekler tavaf edenlerin günahlarının affedilmesi için, bak dikkat edin. Hani sizler dua ediyorsunuz ya, bir de melekler dua ediyor bizler için. O umreciler için, umreye gidenler için melekler de dua ediyor. Ya Rabbi bunların günahlarını affet. İstiğfarda bulunuyorlar. Ve onlara rahmet okuyorlar. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Yani bu 70 bin melek var ya, Kabe etrafını kuşatan melekler var ya, işte bu melekler tavaf edenlerin günahlarının affedilmesi için istiğfarda bulunuyorlar ve onlara rahmet okuyorlar. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar. Her kim yaz mevsiminde sıcak bir günde, Rabbim nasip etti, sıcak günde gittik, 20 gün orada kaldık. Değil mi? Evet, elhamdülillah. Ağustos'ta, 11 Ağustos'ta gittik. Ay sonunda geldik. Yani her kim yaz mevsiminde sıcak bir günde Beytullah'ın etrafında 7 kere dolansa, tavaf etse, yani bir tavaf etse 7 şart, her bir tavafta dolanmada hiçbir kimseye zarar vermeden ve rahatsız etmeden Hacerül Esved'e dokunsa ve Allah'ı zikretmekten başka konuşmasa, onun attığı veya kaldırdığı her bir adım karşılığında 70 bin sevap yazılır. 70 bininde 200 bin, 100 binine çarp, 70 bin günahı dökülür, 100 binine çarp, 70 bin dereceye yükselir. Peygamberimiz bu Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Yani tavaf etse, tavaf 7 şart bir tavaf oluyor ya, hiçbir kimseye zarar vermeden vermeyeceksiniz.
Aman ha, dikkat. Ora her bir Allah'ın misafirleri olabilir, size dokunabilir. Ondan sonra giderken gelirken kızmayacaksınız. Kızmayacağız. Darılmayacağız. Hürmet edeceğiz. Küçükler varsa seveceğiz. Büyüklere hürmet edeceğiz. Yani hiçbir kimseye zarar vermeden, rahatsız etmeden, Hacer-ül Esved'e zaten mümkün değil, dokunamayız. Allah'a zikrederek, hiç konuşmadan, onun attığı veya kaldırdığı her bir adım o kişinin, o umrecinin veyahut da hacının her bir adım karşılığında Cenab-ı Hak 70 bin sevap yazıyor. 70 bin sevap. 70 bin günaha dökülüyor ve 70 bin dereceye yükseliyor. Yani bunu nereden aldınız derseniz, Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ın Mekke'nin fazileti ve ondan onda oturanlar adlı kitabından alınmıştır bu bilgiler değerli dinleyiciler. Şimdi her bir peygamber aleyhisselam ümmetinden uzaklaştığı zaman Mekke'ye gider, Kabe'de Allah'a ibadet ederdi. Kabe'nin etrafında işte az önce de bahsettik ya değerli dinleyiciler, işte 300 bin peygamber, 300 peygamber metfun. Bu şekilde elhamdülillah ne yaptık? Biraz Mekke-i Mükerreme'nin faziletinden bahsettikten sonra ne yapalım? Güzel bir eser gönderelim. Bu güzel eser, müsaaden var mı? Gelelim, Cenab-ı Hak bize müsaade etsin, izin versin, çağırsın. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diyerek davet ettiği bu davete icabet etmeyi Rabbim sizlere ve bizlere, şu anda bizleri dinleyen herkese nasip eylesin ve bu güzel eser sizlere gelsin inşallah.

Evet değerli dinleyiciler, Rabbim inşallah çağırır, müsaade eder, izin verir, tekrar tekrar gider, tekrar tekrar ziyaret ederiz, dualar yaparız. Başka var mı? Biz teklif yapıyoruz hem de ısrar ediyoruz. Yani teklif var, ısrar yok deniliyor ya, hayır. İşte bu sevapları, bu

faziletleri kazanmanızı istiyoruz. Sizi hem teklif ediyoruz hem de ısrar ediyoruz. Gelin, 5 Ekim'de turumuz var. 10 Aralık'ta turumuz var. 2 Ocak'ta, ondan sonra 21 Ocak'ta turlarımız var. Bu turlara sizleri davet ediyoruz. Eğer isterseniz gelin Asr-ı Saadet'e, Ceziretul Arab'a gidelim. Hayalen olsun Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı vazife başında görüp ziyaret edelim. İşte bak, baktığımızda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hüsnü siret, cemali suret, yani içi güzel dışı güzel bir peygamber, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dilinde hakaki aşina bir hitap, elinde Kur'an-ı Kerim. Kısacası onu tanıyalım, onun yolunda, onun sünnet seniyesini yaşayarak inşallah umrelerimizi en hayırlı, en güzel bir şekilde ifa etmeye çalışalım değerli dinleyiciler. Tekrar ediyorum, 5 Ekim'de şu anda yazılabilirsiniz, bizi arayabilirsiniz 0540-224-1073, 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Yani şu anda Şakir abimize buradan ve ekibine, onlar maşallah 10 kişi gidiyorlar. Şakir abi, buradan sana ayrıca selam gönderiyorum. Maşallah, barekallah. Rabbim şimdiden umrelerinizi kabul eylesin. Musa abimize teyze buradan selam gönderiyor. Yani kısaca şu anda aklıma gelenler inşallah. Yarın da tek tek sayarım. Fark etmez ama Şakir abiye buradan tekrar Allah razı olsun ailecek. Yani eşiyle, dostuyla, çocuklarla birlikte 5 Ekim'de yola çıkacaklar. Çok güzel bir umre olacak inşallah, Rabbim nasip ederse. Biz de diyoruz ki 5 Ekim'i kaçırmayın, 10 Aralık'ı kaçırmayın. Diğer taraftan 2 Ocak'ta, 21 Ocak'ta turlarımız var. Bu turlar Radyo Nida güvencesiyle, Radyo Nida böyle farkıyla gittiğinizde göreceksiniz. Allah'ın izniyle çok güzel umreler olacak, çok güzel umreler yaparsınız. Bizden size söylemesi, teklif ediyoruz ve ısrar ediyoruz. Gelin hep beraber gidelim diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın değerli dinleyiciler. Güzel bir eser sizlere gelsin. Sana geldim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kibir zerre de olsa barındırma kendinde, alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr. Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo Nida.

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana zihninin labirentlerinde kaybolmaya meyilli bir varlık olarak yaratılmıştır. Ancak modern çağın getirdiği bilgi kirliliği ve bitmek bilmeyen hız tutkusu bu doğal eğilimi bir hastalık boyutuna, yani aşırı düşünme problemine dönüştürmüştür. Bugün milyonlarca insan yatağına yattığında tavanı izleyerek geçmişin pişmanlıklarını ve geleceğin belirsizliklerini birer dev gibi büyütmekte, ruhunu adeta kendi düşüncelerinin hapishanesine mahkum etmektedir. Oysa İslam medeniyeti, bu zihinsel dağınıklığı dindirecek en güçlü ilacı 1400 yıl evvelinden bizlere sunmuştur ki bu ilacın adı tevekküldür. Tevekkül, sadece Allah'a bıraktım demekten ibaret basit bir kelime değil. Bir ruh disiplini, bir zihin mimarisi ve kalbin mutlak bir sükunetle en yüce makama bağlanmasıdır. Aşırı düşünme, aslında insanın kendi cüzi iradesini, Allah'ın külli iradesinin önüne geçirme çabasından, her şeyi ben kontrol etmeliyim yanılgısından doğar. Bizler, hayatın her detayını en ince ayrıntısına kadar planlayıp kusursuz bir sonuç beklediğimizde, aslında sırtımıza bir insanın taşıyamayacağı kadar ağır bir yük olan ilahi takdirin sorumluluğunu almaya çalışıyoruz. İşte bu yükün altında ezilen ruh, kaygı ve anksiyete olarak bildiğimiz modern zaman hastalıklarına düçar olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayatı boyunca karşılaştığı her zorlukta bizlere bu dengenin nasıl kurulacağını en ince detayına kadar göstermiştir. O Bedir'de de, Uhud'da da, Hendek'te de askeri dehasını kullanmış, stratejisini kurmuş, önlemini almış, ancak sonuç ne olursa olsun Rabbine olan güveninden bir milim bile sapmamıştır. Bu duruş, modern psikolojinin kontrol edilebilirler ve kontrol edilemezler ayrımının en mükemmel örneğidir. Zihnimizin içinde sürekli yankılanan o "ya şöyle olursa" soruları, aslında kalbin tevekkül kalesinden dışarı sızdığını gösterir. İnsan zihni, doğası gereği boşlukları sevmez ve belirsizliği bir tehdit olarak algılar. Gelecekte ne olacağını bilmemek, bizleri sürekli yeni senaryolar üretmeye iter. Ancak bu senaryoların %90'ı hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz sadece zihnimizde kurduğumuz hayali canavarlarla savaşarak enerjimizi tüketiriz. Bu noktada durup, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, "Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste, yardım dilediğin zaman Allah'tan dile" hadis-i şerifini tefekkür etmek gerekir. Bu öğreti, zihnin odağını olaylardan ve ihtimallerden çekip müsebbibül esbab olan, yani sebeplerin yaratıcısı olan Allah'a çevirir. Aşırı düşünen insan, sebepler deryasında boğulan insandır. Tevekkül eden insan ise sebeplere sarılan ama sonucun denizini Allah'a bırakan insandır. Bu ayrım fark edildiğinde zihindeki o gürültülü sesler yerini yavaş yavaş derin bir huzura bırakır. Çünkü bilir ki kendisi için takdir edilen rızık onu bulacaktır. Ecel saati bellidir ve başına gelecek her musibet aslında bir arınma veya bir imtihan vesilesidir. Bu bilinçle kuşanan bir ruh, dünyevi hiçbir fırtınanın sarsamayacağı bir kaya gibidir. Aşırı düşünmenin bir diğer tetikleyicisi de mükemmeliyetçilik ve hata yapma korkusudur. Modern dünya bizlere hata yapmanın bir son olduğunu, her zaman en iyisi olmamız gerektiğini ve başarısızlığın kabul edilemez bir ayıp olduğunu fısıldar. Bu baskı altında ezilen birey, her adımını atmadan önce 1000 kez düşünür ve nihayetinde düşünmekten eyleme geçemez hale gelir. Oysa İslam tasavvufunda ve sünnet-i seniyyede insan, nisyan ile malul, yani unutmaya ve hata yapmaya açık bir varlık olarak tanımlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip tövbe eden bir kavim getirirdi" buyurarak insanın mükemmellik iddiasını en baştan reddetmiştir. Bu, hata yapmayı teşvik etmek değil,
insanın acziyetini kabul ederek rahatlamasını sağlamaktır. Aşırı düşünme, bu acziyeti kabul etmeyen bir nefsin çırpınışıdır. Nefis, her şeyi mükemmel yaparak kendini ispat etmek ister. Tevekkül ise nefsi aradan çıkarıp, faili mutlak Allah'tır diyerek tüm başarıyı ve sonucu ona atfeder. Bu durum, kişiyi başarının kibrinden koruduğu gibi, başarısızlığın yıkıcı depresyonundan da korur. Zira netice ne olursa olsun, bir mümin için hayırdır. Geceleri uykusuz bırakan o düşünce döngülerini kırmak için, İslam'ın önerdiği en pratik yöntemlerden biri de anda kalmaktır. Bugün Batı dünyasının mindfulness adıyla pazarladığı bu kavram aslında namazın ta kendisidir. Namaza dururken ellerimizi kulaklarımızın arkasına atıp dünyayı geride bıraktığımız o tekbir anı zihnimizdeki tüm sekmeleri kapatmak demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı gözümün nuru olarak tanımlarken aslında zihinsel bir arınmadan da bahsetmekteydi. Namazda sadece Fatiha'ya, sadece rükuya, sadece secdeye odaklanan bir zihin, aşırı düşünmenin o dağınık enerjisini toplar ve merkeze getirir. Eğer bir insan namazdan sonra hala aşırı düşünmeye devam ediyorsa, o namazın ruhuna tam olarak nüfuz edememiş demektir. Çünkü gerçek bir secde, tüm dertleri, tasaları ve yağ olursaları Allah'ın huzuruna bırakıp oradan kuş gibi hafifleyerek kalkmaktır. Bu hafiflik psikolojik bir illüzyon değil, ontolojik bir gerçektir. Zira kainatın sahibiyle kurulan o bağ, dünyanın tüm yüklerini birer toz zerresine dönüştürür. Tevekkülün yanlış anlaşılması, yani hiçbir şey yapmadan bekleme hali, aslında aşırı düşünme kadar tehlikeli bir uçtur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen bir bedevinin devesini salıverip Allah'a tevekkül ettim demesi üzerine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önce deveni bağla sonra tevekkül et buyurması İslam'daki sebep-sonuç ilişkisinin temelidir. Aşırı düşünen kişi deveyi bağlar ama düğümün çözülüp çözülmeyeceğini, ipin çürük olup olmadığını, birinin ipi kesip kesmeyeceğini düşünmekten devenin yanından ayrılamaz. Tevekkül sahibi ise ipi sağlamca bağlar, düğümünü atar ve ben üzerime düşeni yaptım, artık bu deve Allah'a emanettir diyerek işine gider. İşte bu işine gidebilme özgürlüğü, İslam'ın insana sunduğu en büyük lütuftur. Zihnimizdeki o bitmek bilmeyen checklistleri tamamladıktan sonra üzerini çizip o konuyu kapatabilmek, ruh sağlığının en temel şartıdır. Kapatılmayan her dosya zihnimizde RAM belleği tüketen gereksiz programlar gibi çalışır ve bir süre sonra sistemin çökmesine neden olur. Sosyal medyanın ve modern hayatın bizlere dayattığı kıyaslama kültürü de aşırı düşünmeyi besleyen en büyük canavarlardan biridir. Başkalarının hayatlarını kusursuz sanıp kendi hayatımızdaki pürüzleri birer felaket gibi görmek bizi sürekli nerede yanlış yapıyorum sorusuna hapseder. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatında sizden aşağıda olanlara bakın, yukarıda olanlara bakmayın. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçümsememeniz için daha uygundur buyurmuştur. Bu tavsiye zihinsel bir vites değişimidir. Odak noktasını eksik olandan var olana çevirmek şükür mekanizmasını çalıştırır. Şükür başladığı yerde aşırı düşünme biter. Çünkü şükreden zihin elindekilerin kıymetini bilir ve onları korumaya odaklanır. Şikayet eden ve sürekli düşünen zihin ise hayali kayıpların yasını tutar. Kalbi bu dengeye oturtmak sadece manevi bir kazanç değil, aynı zamanda dopamin ve serotonin dengesini de koruyan biyolojik bir gerekliliktir. Aşırı düşünmenin bir diğer boyutu da insan ilişkilerindeki acaba ne demek istedi çıkmazıdır. Bir arkadaşımızın bir sözünü, bir bakışını saatlerce analiz etmek, altında gizli anlamlar aramak bizi sosyal bir anksiyeteye sürükler. İslam ahlakı bu konuda
hüsnü zan, güzel zanda bulunmak ilkesini getirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların içini açıp bakmakla mükellef olmadığımızı, zahire göre hükmetmemiz gerektiğini defalarca vurgulamıştır. Eğer bizler karşılaştığımız olayları ve sözleri hüsnü zan süzgecinden geçirirsek, zihnimizdeki o gereksiz analiz yükünden kurtuluruz. Belki kastı o değildi. Belki o an morali bozuktu diyerek konuyu kapatmak, zihni yormak yerine onu dinlendirmektir. Suizan, kötü zan, aşırı düşünmenin yakıtıdır. Hüsnü zan ise onun söndürücüsüdür. Kalbini selamette tutmak isteyen, zihnini bu güzel zanlarla meşgul etmelidir. Tevekkülün zirve noktası rıza makamıdır. Rıza, gelen her şeye eyvallah diyebilme sanatıdır. Bu pasif bir kabulleniş değil, aksine çok güçlü bir irade beyanıdır. İnsan başına gelen olayların ardındaki ilahi senaryoyu göremeyebilir. Bizler bir kitabın sadece bir sayfasını, hatta bir cümlesini görüyoruz. Oysa Allah kitabın tamamını görüyor ve yazıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlarını kaybettiğinde, Taif'te taşlandığında veya açlıktan karnına taş bağladığında gösterdiği o muazzam sükunet, işte bu rıza makamının sonucudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed'den razı oldum diyenin imanın tadını alacağını müjdelemiştir. İmanın tadını alan bir zihin, dünyanın geçici telaşları içerisinde boğulmaz. O bilir ki, bu dünya bir gölgelenme yeridir ve hiçbir gölge kalıcı değildir. Psikolojik olarak overthinking, genellikle kişinin kendi hayatının başrolünde sadece kendisinin olduğunu sanmasıyla ilgilidir. Ben yaparsam olur, ben yapmazsam mahvolur düşüncesi, ego merkezli bir dünyadır. İslam ise bize, La havle ve la kuvvete illa billah, güç ve kuvvet ancak Allah'ındır cümlesini öğreterek bizi bu ego baskısından kurtarır. Bu cümle, zihinsel felç geçiren bir insan için bir çıkış kapısıdır. Gücün kaynağının kendisi olmadığını anlayan insan, başarısızlık korkusundan da kurtulur. Zira o sadece bir memurdur, görevini yapar ve neticeyi sahibine bırakır. Bir memur, kurumun geleceğini düşünmekten uykusuz kalmaz. O sadece mesai saatleri içindeki görevinden sorumludur. Bizler de bu dünya hayatının birer memuru gibiyiz. Vazifemiz kulluktur. Dünyanın gidişatını omuzlarımızda taşımak değil. Bu bölüme kadar işlediğimiz konuları toparlayacak olursak, aşırı düşünme bir zihin israfıdır. Zamanın israfı olduğu gibi, düşüncenin de israfı vardır. Hiçbir yere varmayan, çözüm üretmeyen, sadece ruhu yoran her düşünce israftır ve İslam, israfın her türlüsünü men etmiştir. Bunun yerine tefekkür gelmelidir. Tefekkür, aşırı düşünmenin aksine yapıcıdır, ilahi sanatın inceliklerini görmeyi sağlar ve insanı huzura kavuşturur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir saatlik tefekkür, bin senelik nafile ibadetten hayırlıdır buyururken, bizleri zihnimizi boş işlerden çekip varlığın hikmetine odaklamaya davet etmiştir. Eğer zihnini durduramıyorsan, onu faydasız senaryolardan çekip, Allah'ın isimleri üzerinde düşünmeye, yarattığı harikaları seyretmeye veya onun kelamı olan Kur'an'ı anlamaya yönlendir. Zihin boş kalmayı sevmez. Sen onu hayırla meşgul etmezsen, o seni şerle ve kaygıyla meşgul eder. Sonuç olarak ey gönlü yorulmuş ve zihni dağılmış kardeşim, bil ki senin üzerinde titreyen, seni senden daha çok düşünen bir Rabbin var. O sana şah damarından daha yakınken, senin uzaklardaki hayali korkularla hırpalanman, onun rahmetine sığınmamanın bir sonucudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarına bakarsak, onun sık sık, Allah'ım, kederden ve hüzünden sana sığınırım dediğini görürüz. Keder gelecek korkusudur, hüzün geçmiş acısıdır. Her ikisi de aşırı düşünmenin meyveleridir.
Bu duayı diline pelesenk et ve zihnini bugüne, bu ana, şu anki kulluk vazifene odakla. Yarın henüz doğmadı, dün ise çoktan öldü. Elinde sadece an var ve o anı da tevekkülle, şükürle, zikirle süslemek senin elinde. Zihnindeki o karanlık sesler bağırdığında onlara hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir diyerek cevap ver. Göreceksin ki sen Allah'ı vekil tayin ettiğinde o senin işlerini senin hayal bile edemeyeceğin şekilde yoluna koyacaktır. Ruhun dinlenmeye, kalbin genişlemeye ve zihnin durulmaya başladığında anlayacaksın ki asıl özgürlük her şeyi kontrol etmek değil, her şeyin sahibine teslim olmaktır. Rabbim bizleri kendi başımıza bırakmasın, zihnimizi hikmetle, kalbimizi sekineyle rızıklandırsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o muazzam tevekkül ikliminden bizlere de bir damla nasip eylesin. Unutma, en karanlık gece bile güneşin doğuşuyla biter.

Senin zihnindeki karanlıklar da iman ve tevekkülün nuruyla aydınlanacaktır. Sabret, dua et ve en güzel vekil olan Allah'a güven.

0: Allahümme rabbe hâzihit da'vetit tâmmeh ve s-salâtil qâimeh. Âti Muhammedenil vesîlete vel fadîleh ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh. İnneke lâ tuhliful mi'âd.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle. Ve onu vaat ettiğin makam-ı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü şu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su.

0: Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu. Sevdaya açılan. Adınla başlar her şey. Coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz kalbinden dökülür. Melodi ve ritimle.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlamayan önemli her iş bereketsizdir.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Bu program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz.
2: Bursa ve çevresi için

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Kimselere anlatamadım derdimi. Sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim. Bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz aziz ve muhterem dinleyenlerim. Sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine Yüce Mevlamızdan niyaz ederek her zaman olduğu gibi sizlere bugün tefsirini aktaracağımız ayet-i kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Şimdi söz, sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri. Kur'an-ı Kerim'den Araf Suresi 148 ila 151. ayetler.

0: Sadakallahu l-azim.
1: Değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Başta sevgili peygamberimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izam hazeratının, ezvacı tahiratın, ehli beytin, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte bütün şehitlerimizin ruhlarına, hasreten Filistin'de, Gazze'de ve diğer şehirlerde bu zalim saldırılarda can vererek şehadet şerbeti içen bütün Filistinli şehit kardeşlerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliya, sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerimizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 148. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi zinet takımlarını eriterek elde ettikleri böğüre bilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu tanrı olarak benimsediler ve zalimlerden oldular. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Musa'nın kavmi kendisinden sonra, yani onun Tur'a gitmesinden sonra kendilerinin altından ve gümüş zinet takımlarından yapılmış sığır gibi böğürmesi olan bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Ayette söz konusu edilen zinetler aslında Kıptilerin idi. İsrailoğullarının kadınları bunları Mısır'dan çıkmaya niyet ettiklerinde bayramları olduğunu söyleyerek onlardan ödünç almışlardı. İşte bu sebeple zinetler kendilerine nispet edilmiştir. Ayette geçen el-i'cil buzağı demektir ve ineğin erkek yavrusudur. İsrail oğulları buzağa tapmakta acele ettikleri için iclun diye isimlendirilmiştir. Ona 40 gün müddetle tapmışlardı. Bu sebeple her güne mukabil bir yıl olmak üzere Tih çölünde tam 40 yıl cezalandırılmışlardı. Burada heykel diye tercüme edilen ceset kelimesi aslında eti ve kanı olan cüsse manasınadır. Ya da altından, yani ruhu olmayan bir ceset demektir. Çünkü ceset eti ve kanı olan cisme verilen addır. Bütün cansız cüsselere, yani heykellere de ceset denir. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Bu hikaye şöyle olmuştur. Musa aleyhisselam Tur dağına giderken kavmine orada 30 gün kalıp sonra döneceğini söylemişti. 30 gün geçtiği halde Musa aleyhisselam dönmeyince kavmi içerisinde sözü tutulup kendisine itaat edilen Samireli bir adam olan Samiri İsrailoğullarına Firavun ailesinden almış olduğunuz zinetler sebebiyle Allah sizi cezalandırdı ve Musa'yı da size dönmekten men etti. Zinetlerinizi toplayın getirin de onları yakayım eriteyim. Belki Allah Musa'yı geri gönderir dedi. Diğer bir görüşe göre İsrailoğulları Samiri'den kendileri için tapacakları bir ilah yapmasını istediler. Çünkü onlar öküz heykellerine tapan Amalika kabilesini gördükten beri öküze tapma arzusuna düşmüşlerdi. Amalika kabilesine uğramaları nehri geçtikten sonra olmuştu. Hatırlarsanız bu kıssa daha önce geçti diyor müellifimiz. Ve sözlerine şöyle devam ediyor. Bunun üzerine iyi bir kuyumcu olan Samiri, ziynetleri toplayıp ateşte erittikten sonra bundan bir buzağı yaptı. Buzağının ağzına Cebrail aleyhisselamın atının izinden aldığı topraktan koydu. Bu at hayat atıydı. Ayağını bastığı her yer yemyeşil olurdu. Samiri işte bu toprağı denizin yarılması sırasında veya Cebrail'in Tur'a yöneldiği esnada almıştı. Böylece buzağı heykeli et ve kana bürünüp sığır sesi çıkarmaya, hareket etmeye ve yürümeye başladı. Bunun üzerine Samiri, işte bu sizin ve Musa'nın ilahıdır dedi. Taha suresi 88. ayet. 60 bin kişi olan İsrail oğullarından 12 bini hariç hepsi o buzağa taptılar. Diğer bir rivayete göre Samiri yaptığı buzağı heykelinin içini boş bırakıp buraya özel şekilleri olan borular yerleştirdi. Heykeli rüzgarın estiği yöne doğru koydu. Rüzgar bu boruların içine girince bunlardan buzağı böğürtüsüne benzer bir ses çıkarmaya başladı. İsrail oğulları da onun canlı olduğunu ve böğürdüğünü sanıp etrafında raks ettiler. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Görmediler mi ve bilmediler mi ki o buzağı ne kendileriyle konuşuyor, yani ne konuşmaya ne de emredip nehyetmeye muktedir olmadığına göre onda uluhiyetin şartlarından hiçbir şey yoktur. Ne de onlara yol gösteriyor. Yani o ne hayrı elde edecekleri ve ne de şerden uzak duracakları bir yol gösteriyor. Ve ayet şöyle tamamlanıyor. Onu tanrı edindiler. Eğer tapındıkları o buzağı gerçekten ilah olsaydı, muhakkak onlara konuşur ve onlara doğru yolu gösterirdi. Çünkü ilah kullarını ihmal etmez. İşte İsrailoğulları bu incelikleri düşünmeyerek onu ilah edinip onun bütün cisimlerin kuvvet ve kudretlerin yaratıcısı olduğunu sandılar. Böylece onlar zalimlerden oldular. Yani eşyayı layık olduğu yere koymadılar ve hak ettiği değeri vermediler. Buzağı'yı tanrı edinmek İsrailoğullarının ilk hataları değildir. Bir tefsirde şöyle denilmektedir diyor müellifimiz, Kuşeyri'nin Letaiful İşarat adlı eserinden zikredildiğini de ifade ediyor. Kendi yaptığına tapan ümmet ile kendini yaratana ibadet eden ümmet arasında ne kadar fark var? Senin yaptığın senin işine yaramaz. İki alemde de senin dostun seni yaratandır. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimenin ardından gelen Araf suresinin 149. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz durumu şöyle anlatıyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Müfessirimiz diyor ki, ne zaman ki başları elleri arasına düşürüldü. Ayet-i kerimenin estaizu billah ve lemma sukita fi eydihim kısmını böyle bizlere aktarıyor müellifimiz. Ne zaman ki başları elleri arasına düşürüldü. Bu ifade onların yaptıklarından ötürü son derece pişman olduklarından kinayedir. Çünkü çok pişman olan bir kimse başını aşağı indirerek elini ısırır. Böylece sanki kafası eline düşmüş gibi olur. Buna göre mana şöyledir. Onlar buzağıyı tanrı edinip ona taptıklarına son derece pişman oldular. Ve buzağıyı tanrı edinerek kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını gördüler. Sanki gözleriyle görmüş gibi böyle olduğunu kesin olarak bildiler ve anladılar. Sonra dediler ki, eğer Rabbimiz günahlara kefaret olan Tevrat'ı indirmekle bize acımaz ve hatalarımızı cezalandırmaktan vazgeçerek bizi bağışlamazsa, elbette ziyana uğrayanlardan ve helak olanlardan oluruz. Burada anlatılan İsrail oğullarının pişman olmaları, sapıklıklarını görmeleri ve kendilerini affetmesi için Allah'a yalvarmaları, Taha suresindeki ayetlerde belirtildiği üzere Hazreti Musa aleyhisselamın Tur dağından dönüşünden sonra olmuştur. Fakat burada Musa aleyhisselamın dönüşünden önceye alınması, onlardan sadır olan söz ve davranışları bir yerde anlatmak maksadıyladır. Değerli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim ve ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Araf suresinin 150. ayetinin mealiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, "Benden sonra arkamda ne kötü işler yapmışsınız? Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin, yani Harun'un başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. "Kardeşi, ey annemin oğlu, bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle bir tutma," dedi. Müellifimiz diyor ki, Hazreti Musa Tur Dağı'ndan kavmine son derece kızgın bir halde dönünce, ayet-i kerimede geçen asifen şiddetli kızgınlık manasına gelir. Nitekim Zuhruf suresinin 55. ayetinde de esef bu manadadır. Ayet-i kerime Musa aleyhisselamın Tur'dan dönmeden önce kavminin buzağıyı tanrı edinip ona taptıklarını bildiğini göstermektedir. Çünkü Allah Teala Tur Dağı'nda gerçekleşen konuşma esnasında kendisine kavminin buzağıya taptıklarını haber vermişti. Musa aleyhisselam sözlerine şöyle devam etti: "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız? Yani ey buzağıya tapanlar, sizden ayrılıp Tur Dağı'na gidince benim ardımdan ne kötü davrandınız? Ben dönünceye kadar Rabbinizin emrini, yani Allah'a verdiğiniz sözü, Musa dönene kadar muhafaza ederek beklemeyip acele mi ettiniz?" dedi. Acele kelimesi, bir işi vakti gelmeden önce yapmaktır diyor müellifimiz. Bu sebeple acelecilik gerilmiştir. Sürat ise böyle değildir. Çünkü sürat bir ameli ilk vaktinde yapmaktan ibarettir. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor: Hazreti Musa Tevrat'ın yazılı olduğu levhaları elinden yere attı ve İsrail oğullarını buzağa tapmaktan alıkoymaya çalışmadığını sanarak kardeşinin başını, yani Harun'un saçlarından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Ona hakaret etmek için değil, azarlamak maksadıyla onu kendine çekti. Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamdan 3 yaş büyüktü diyor müellifimiz. Gayet tahammüllü ve yumuşak başlıydı. Bu yüzden İsrail oğulları onu daha çok severlerdi. Musa aleyhisselamın bu davranışına karşılık Harun aleyhisselam onunla hem anne hem de baba tarafından öz kardeş olmasına rağmen sırf kendisine yumuşak davranmasını ve şefkatle muamele etmesini sağlamak için ona "Ey annemin oğlu" diye hitap edip sonra da hakkındaki yanlış düşüncesini izale etmek amacıyla "Bu insanlar beni hırpaladılar, az daha beni öldürüyorlardı" diyerek kendisini savundu. Yani ben onları buzağa tapmaktan alıkoymak için tüm gücümü sarf ettim. Fakat sonunda onlar bana galebe çaldılar. Beni hırpaladılar ve neredeyse öldürüyorlardı beni. Ne olur düşmanları bana güldürme. Bana düşmanlarımı güldürecek bir davranışta bulunma. Düşmanlarımı sevindirme. Bana hakaret etme ki onların arzuları gerçekleşmesin. Ayette geçen eşşematetu, düşmanına isabet eden bir beladan dolayı sevinmek manasına gelir. El-işmat ise düşmanı sevindirmek demektir. Düşmanı sevindirip kendisine güldürmek her türlü beladan daha ağırdır. Onun için ölüm düşmanı kendisine güldürmekten daha hafiftir denilmiştir. Hesaba çekerek veya kusurlu sayarak "Beni bu zalim kavimle bir tutma, onlardan sayma" dedi.
Bu ayetten sonra gelen ve sohbetimizin son ayeti olan Araf suresinin 151. ayetinde Rabbimiz Teala yaşananları bize şöyle aktarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun üzerine Musa şöyle dedi. Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin. Müellifimiz diyor ki, Musa aleyhisselam dedi ki, ey Rabbim, işlediği kesin bir suçu olmadığı halde, kardeşime yaptıklarımdan dolayı beni ve kavmimi buzağa tapmaktan engellemekte kusuru varsa şayet, kardeşimi bağışla. Musa aleyhisselam, kardeşini razı etmek ve ona gülen düşmanlarının onu töhmet altına almaması için ondan hoşnut olduğunu göstermek üzere kendisi için Rabbinden bağışlanma diledi. Uzaya tapanlarla mücadele etmesi gerekirken bu mücadeleyi yerine getirmemesi sebebiyle istiğfara muhtaç olduğunu bildirmek üzere de kardeşi için Rabbinden bağışlanma diledi. Ve Musa aleyhisselam devamla günahlarımızı affettikten sonra bize olan nimetlerini artırarak bizi rahmetinin içine al. Haddadi'ye göre bu cümlenin anlamı bizi cennetine dahil et demektir. Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Bize bizden, babalarımızdan ve analarımızdan daha merhametlisin. Müellifimiz diyor ki, hikaye edildiğine göre ölmek üzere bulunan bir gencin dili tutuldu ve kelime-i şehadeti söyleyemedi. Durum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama haber verilince gencin yanına varıp ona kelime-i şehadet telkininde bulundu. Fakat genç sağa sola deprendiyse de bir türlü dili açılmadı. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bu genç sağlığında namaz kılar, zekat verir, oruç tutar mıydı diye sordu. Oradakiler, evet ya Resulallah, bunların hepsini yapardı dediler. Peygamberimiz, peki ana babasına isyan eder miydi buyurdu. Evet cevabını verdiler. O halde annesini buraya getirin buyurdu. Kadın geldi, hem yaşlı hem de tek gözü kördü. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ona, oğlunu affettin mi diye sordu. O, hayır affetmem. Çünkü o eliyle yüzüme vurdu ve gözümü çıkardı dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ashabına odun toplayıp ateş yakın buyurdu. Kadın ne yapıyorsunuz diye sordu. Peygamberimiz işlediği suçtan ötürü onu senin önünde yakacağım buyurdu. Buna razı olmayan zavallı kadın onu affettim, onu affettim. Ateş için mi ben onu 9 ay karnımda taşıdım? Ateş için mi ben onu 2 yıl emzirdim? Anne merhameti nerede kaldı demeye başladı. Bunun üzerine gencin dili çözüldü ve kelime-i şehadeti söyleyip ruhunu teslim etti. Bu hikayedeki nükte şudur. Bu kadın rahimedir, rahmane değildir. Rahmetinin azlığına rağmen kendisine asi olan oğlunun ateşte yanmasına razı olmamıştır. Buna göre kulların işledikleri günahlardan hiçbir zarar görmeyen Allah, merhametlilerin en merhametlisi olduğu halde 70 yıl hiç ara vermeden kelime-i şehadete devam etmiş mümin bir kulunun cehennem ateşinde yanmasına nasıl razı olabilir? Müfessirimiz diyor ki, hafız der ki, Allah'ın lütfu bizim günahlarımızdan daha fazladır. Sen gizli sırrı ne bileceksin? Sus. Ey gönül, dostun nihayetsiz lütfundan ümit kesme. Çünkü
onun engin lütfu ulaşmaktadır herkese. Kıymetli dinleyenlerim, bu sözlerle müfessirimiz ayet-i kerimelere ait tefsirini tamamlamış oluyor. Sizinle yeniden ayetlerin devamını ele alacağımız sohbetimizde buluşuncaya kadar Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Rabbimiz Teala başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzündeki bütün mazlum müminleri sahili selamete ulaştırsın, afiyete kavuştursun niyazıyla sağlıcakla kalınız efendim.

0: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren,

sonra kim dediler. O, annen buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Ümitsizlik şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

0: Düşsem yine kaldır beni. Şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın. Rahmetinle sevindir beni.
1: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

iyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik artırır.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Rab

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman Allah'ım iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor.

0: sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, bu programımızda ölüm ve ahiret hususunda elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Programımıza bir kıssa ile başlıyoruz. Vaktiyle bir ağa bütün ömrünü günah ve masiyet bataklıklarında çürüttüğü halde cennet ve mağfiret umudunu söyler dururdu. O ağanın surette köle ve hakikatte sultan olan bir kölesi vardı. Bir yaz mevsimi başlangıcında o ağa kölesine tarlalarını göstererek nereye fasulye, nereye domates, nereye buğday vesaire ekeceğini işaret etti. Köle bütün tarlalara arpa ekti. Aradan aylar geçti. Ekin meydana geldi. Ağa dolaşırken emir ve tembihi hilafına buğday ve diğer sebzeler yerine baştan sona arpa ekilmiş olduğunu görünce bu kölesine fena halde kızdı. Bağırıp çağırmaya başladı. Sen kim oluyorsun da benim emrimi dinlemiyorsun? Ben sana şuraya fasulye, şuraya domates, öteye buğday ekeceksin dememiş miydim? Hırsını yenemeyerek elindeki kırbaçla kölesini dövmeye hazırlanınca durun ağam vurmayın dedi. Evet suçumu itiraf ediyorum. Emriniz hilafına bütün tarlaya arpa ektim ama hepsinin arpa çıkacağını hiç düşünmedim. Öyle sandım ki bütün tarlalara arpa ekecek olursam emir ve işaret ettiğiniz yerde fasulye, domates ve buğday da çıkar. Halbuki tahmin ve ümit ettiğim gibi olmadı dedi. Ağa kölesinin bu savunması üzerine kahkahayı bastı. Ya sen sırılsıklam delisin veya ahman birisin. Be adam, hiç arpa ekilen bir tarladan fasulye, domates veya buğday mahsulü alınır mı? Bu yaşa kadar boşuna kafa gezdirmişsin. Bilmiyor musun ki bir tarlaya ne ekersen onu biçersin deyince köle boynunu büktü ve bağışlayın ağam dedi. Ben bunu sizden öğrendim. O da terbiyesizin zoruna bak. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim veya öğrettim dedi. O da evet ağam sakın kızma. Ben bu işte aynen sizi taklit ettim. Başıma bu iş geldi. Halt etmişsin dedi. Sen şimdiye kadar benden böyle akla sığmaz, mantıksız bir hal zuhur ettiğini gördün mü? Gördüm ağam, gördüm dedi. Siz daima Allah-u Teala'ya karşı isyan ve çeşitli günahlar işlediğiniz halde haktan mağfiret ve cennet umuyorsunuz. Evet buyurduğunuz doğrudur. İnsan ne ekerse onu biçer. İşte gördünüz, arpa ektim, arpa çıktı. Bir tek sap bile yanılıp fasulye, domates veya buğday olmadı. Şu halde dünyada ahiretin tarlası olduğuna göre burada da ne ekersek orada onu biçeceğimiz muhakkaktır. Eğer benim ektiğim arpa yerine buğday ve diğer sebzeler çıksaydı siz de bunca masiyetinize rağmen cennet ve rıza bulurdunuz. Ağa kölesinin bu ikaz ve irşadı üzerine gafletten uyanarak ağlamaya başladı ve sen köleliğe layık değilsin. Senin hürriyetini vereyim ki Allah-u Teala da beni bağışlasın dedi ve kölesini azat ederek hak yoluna girdi. Ey aşıkı sadık, ey hak ve hakikate talip kardeşlerim. Kıssadan hissemizi almalıyız. Aklım başımda ve ibret gözümde diyenler için bu kıssamızda dikkat ve ibretle alınacak dersler vardır. Ahirete iman eden bu fani alemi bilendir. Ne var ki bu fani alemin gecesi ve gündüzü imanlı kullar için bir ganimet ve fazl-ı rahmettir. O halde bir nefesi bile boşa geçirmemeli, ömür sermayesinin her lahzasını Hakk'a ibadet ve taatle tüketmeli, rıza-i ilahiyi tahsil için gayret ve himmet etmelidir. Ömür dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bak daha dün denilebilecek kadar yakın bir mazide, mahalle arasında akranlarımızla çember çeviriyor, zıp zıp oynuyorduk.
Derken okul çağı, imtihan, bayram tatili, yaz tatili, sayılı günler geldi, geçti. Artık saçımıza, sakalımıza aklar düşmeye başladı. Çoğumuz gözlüksüz iki satır yazıyı okuyamıyor, eskisi gibi koşup yürüyemiyoruz. Çalıştık, didindik, sırasında geceyi gündüze kattık, çoluk çocuk sahibi olmanın zevkini tattık ama ömür defterinin birçok sayfalarını da kapattık. Artık her gecemizi bir kadir gecesi bilmenin şuuruna varacak bir çağdayız. O halde geri kalan ömrümüzü marifet ve ibadetle geçirmeli, ahiret tedariki görmeliyiz. 3 aylık kara kış için elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bir hazırlık ve tedarik telaşına düşüyoruz da, ebedi hayatımız için hiçbir tedarikimiz ve hazırlığımız olmayacak mı? Uzun, çok uzun bir yola ve yolculuğa çıkacağız. Yanımızda azık bulunmasın mı? Şuradan başka bir şehre gitmeye kalksak, yanımıza börekti, çörekti, ekmekti, bir azık alıyoruz. Uzun ahiret yolculuğuna elimiz boş mu çıkalım? Ömür sermayesi, hayasızlık, edepsizlik ve Allah-u Teala'ya isyanlarla telef edilecek bir ganimet değildir. Geceler ve gündüzler bir makas gibi bu fani ömür kumaşını biçip doğramaktadır. Ahiret hayatında çırçıplak kalmak istemiyorsak, o ömür kumaşından kendimize ayıplarımızı örtebilecek bir libas, elbise biçmek zorundayız. Yakında, hem de çok yakında tabut denilen o cansız at kapımıza gelip bizi bu fani alemden o baki ve ebedi aleme götürecektir. En sevdiklerimiz ve yakınlarımız bizi amel sandığı olan karanlık kabre yerleştirip savuşup gideceklerdir. Orada amellerimizle baş başa kalacağız. İnsan öyle bir hayat geçirmelidir ki dünyası mamur ve ahireti pür nur olmalıdır. Dünyanın mamur olması Allah-u Teala'ya iman, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman, Allah ve Resulüne muhabbet, yaşanılan ülkede istiklal ve hürriyet, alın teri, ırz, iffet, haya, ibadet, çalışkanlık, helal kazanmak, helal kazancını Allah yolunda harcamakla mümkündür. Dünyaları bu saydığımız şartlarla mamur olanların elbette bu hayırlı amelleri, dolayısıyla ahiretleri de pür nur olacaktır. Yani bu hayırlı ve yararlı ameller kişiye dünyada huzur ve rahat sağladığı gibi ahirette de ebedi saadet ve selamet sağlar ve o ebedi hayatı pür nur kılar. Yoksa dünya hayatını tembellikle, şuna buna yük olmakla, arsızlıkla, yüzsüzlükle, hayasızlıkla, nefsinin ve şeytanın esiri olmakla, düşmanına gülünç düşmekle geçiren kafirlerin, günahkarların, cahillerin ve gafillerin dünyaları kendilerine bir zindan ve ahiretleri de azap ve hüsran olur. Öyleyse ecel şarabını içmeden, bu alemden göçmeden, sayılı nefesler boşuna gelip geçmeden güzel ve hayırlı ameller işlemeli, geçimleriyle mükellef bulunduğumuz evlat ve yalimize temiz ve rahat bir hayat sürdürmeye çalışmalı, ırz ve iffetimizi hassasiyetle korumalı, iç ve dış din ve devlet düşmanlarına karşı uyanık bulunmalı, hürriyet ve istiklalimize tasalluk edeceklere fırsat ve imkan bırakmamalı, yavrularımızı vakur, kimseye boyun eğmeyen, bizden sonra ele güne yüz suyu dökmeyen, şerefli, haysiyetli, dinine, milletine, devletine yararlı olacak derecede kabiliyetli birer ferd olarak yetiştirmeliyiz. Onlara temiz bir isim, şerefli bir aile ocağı, hür ve müstakil bir ülke, bağımsız ve özgür bir kavim ve millet bırakabilmek için gecemizi gündüzümüze katmalı, fani ve çabuk geçici dünya zevk ve lezzetleriyle yetinmeyerek ebedi hayatın sonsuz nimetlerini fırsat eldeyken burada tatmalı, kalplerimizden aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'tan gayrı ne varsa hepsini atmalıyız. Bütün bu saydıklarımız hem Müslümanlık hem de insanlık vazifelerimizdir. Unutmayalım ki alemlere rahmet olarak gönderilen Habib-i Edibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmamız gerektiğini tebliğ ve beyan buyurmuşlardır.
Kıymetli dinleyenler, insanoğlu bu dünya hayatında sefere hazırlanan bir yolcu gibidir. Madem ki faniyiz, madem ki her nefis gibi bizler de önünde sonunda ölümü tadacağız, o halde bu alem bir konak, bir mola yeridir. Böyle bir konakta mola verilince sere serpe yatılmaz. Yolculuğun asıl ondan sonra başlayacak uzun ve meşakkatli bölümü için hazırlık yapılır, tedarik görülür. Bu itibarla insanoğlu da fani dünya hayatında o uzun ve ebedi yolculuk için gerekli bütün hazırlıklarını yapmalıdır. Bu hazırlığın başında iman geliyor, sonra ibadet ve taat, salih ameller, günahlardan ve bütün kötülüklerden kaçınmak, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermemek, üzerinde kul hakkı bulundurmamak, karıncadan file kadar bütün mahlukat-ı ilahiye karşı şefkatli ve merhametli davranmak gerekiyor. Bütün bunlar o büyük yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıldığımız her namazın ömrümüzün son ibadeti olabileceğini, yaptığımız her hayrın bu fani alemde yapabileceğimiz son hayırlı iş olacağını düşünmeli ve her gece yatağımıza girince bunun son uykumuz olmasının muhtemel bulunduğunu hatırlamalıyız. Zira ölüm ansızın çıka gelir. Azrail aleyhisselam her gün, her an bizleri takip etmektedir. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkabileceği hiç belli olmaz. Bunun için kula gereken daima ölüme hazırlıklı, yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıymetli dinleyenler, gerçek bu olduğuna göre tövbe ve istiğfara devam etmeli, tevhid ve salatü selamı dilimizden noksan etmemeli, kulluk makamında daim ibadet ve taatte kaim olmalıyız. Allah-u Teala'nın her biri bizler için büyük bir ihsan ve inayet ve mahz-ı rahmet ve bereket olan emirlerine hakkıyla ve layıkıyla uymalı, kulluk görevinin şan ve şerefini nefsimizde duymalıyız. Kulluk görevimizin en başında da Rabbimizin nehyettiklerinden bir canavardan kaçarcasına kaçmak ve sakınmak gerekiyor. Zerre kadar bile olsa bütün hayırlara koşmalı, zerre kadar bile olsa bütün şerlerden kaçmalıyız. Hasılı, Azrail aleyhisselam emri ilahiyle geldiği zaman bizi bu hal üzere bulmalıdır. Bu arada hiç ölmeyecekmiş gibi dünya içinde çalışmamız zaruri ve elzemdir. Zira mensubu olmakla övündüğümüz din-i mübin İslam ve yine bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz Müslümanlık, kıyamete kadar dünya üzerinde payidar olabilmesi, bu sayı gayretimiz neticesinde Cenab-ı Hakk'ın tevfikini refik etmesi sayesinde mümkündür. Bizler istiklal ve hürriyet içinde yaşadığımız gibi, bizden sonra gelecek nesillerin de aynı istiklal ve hürriyet içinde yaşayabilmelerini sağlamak ve bunun için gerekli her tedbiri almak, İslami, içtimai ve insani vazifelerimizdendir. Kısacası, elimiz kârda, gönlümüz yârda olmalıdır. Elimiz kârda deyince hiç şüphesiz ki helal kâr, helal kazancı kastediyoruz. Doğruluk ve sadakatten ayrılan tembel, atıl ve batıl milletler, tarih boyunca hürriyet ve istiklallerini muhafaza edememişlerdir. Allah-u Azimüşşan bizlere akıl, idrak, irfan, izan, sıhhat, kuvvet ve ihsan buyurmuştur. Nasıl ki dedelerimiz bize cennet gibi bir vatan bırakmışlarsa, biz de o cennet vatanı imar etmekle yükümlüyüz. Abbasi halifelerinin en şanlılarından Harun Reşit, günlerden bir gün veziriyle bir yere giderken, bir bahçede gayet yaşlı bir ihtiyarın hurma ağacı fidanları diktiğini gördü. Atını durdurdu ve ihtiyara selam verdikten sonra, "Kolay gelsin, ne yapıyorsun?" diye sordu. İhtiyar, "Hurma ağacı dikiyorum ya emirel müminin," diye cevap verdi. Ve aralarında şöyle bir konuşma oldu. "Pekala, diktiğin fidanların meyvelerinden yiyecek kadar ömrün var mı? Bunlar kaç yıl sonra hurma verirler dersin?" Adam, "Ya emir, şu tarafa diktiklerim ancak 10 sene sonra, bu taraftakiler de 25-30 yıl sonra meyve verebilirler. Bunların meyvelerinden yer miyim, yemez miyim? Ancak Allah-u Teala bilir. Benim yarına çıkmaya bile senedim yok," dedi. Adam, "Öyleyse sana yazık değil mi? Bu ihtiyar çağında meyvesini yiyip yemeyeceğini kesin olarak bilmediğin bu fidanlarla, dikmekle uğraşıp kendini yoruyorsun. Ya emir el müminin,
Bizden öncekilerin diktikleri fidanların meyvelerini elhamdülillah biz yedik. Bizim diktiklerimiz de inşallah bizden sonrakiler yerler ve bize dua ederler. İhtiyarın bu cevabı Harun Reşid'in gayet hoşuna gitti. Vezirine işaret etti ve ona bir kese altın ihsan eyledi. İhtiyar derhal kıbleye yöneldi, ellerini semaya ve gözlerini yere çevirdi ve hamdü sena eyledi. Ya Rab, sana şükürler olsun ki

ki diktiğim şu fidanlardan bazıları meyvesini 10 ve bazıları da 25-30 yıl sonra verildiği halde bunların meyvelerini bana hemen ihsan ve inayet buyurdun. İhtiyarın bu zarafeti halifenin memnuniyetini mucib oldu ve ona bir kese altın daha attı. Yaşlı adam keseyi aldı ve tekrar ellerini açarak, ''Ya Rabbi, sana hamdü sena olsun ki her ağaç yılda bir kere meyve verirken, ihtiyar yaşımda diktiğim şu fidanlar vasıtasıyla bana kısa süre içinde iki defa meyve ihsan buyurdun. Sana nasıl şükredeceğimi bilemiyorum.'' dedi. Harun Reşit ihtiyara üçüncü bir kese altın daha verdikten sonra ihtiyarın cevabını beklemeden vezirine döndü. ''Aman buradan uzaklaşalım. Zira bu ihtiyarın ferasetini mükafatlandırmak için hazineler yetmez.'' dedi ve atını sürdü. Evet, babalar ekerler ve çocuklar meyvelerini yerler. Şu halde babalar iyi şeyler ekerlerse evlatlarına iyi mahsuller bırakacakları gibi, kötü şeyler ekerlerse o kötü mahsul de yine evlatlarına intikal eder. Her baba evladına iyi ve hayırlı bir miras, temiz ve şerefli bir isim, mamur bir ülke bırakmakla mükelleftir. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Tevbe suresinin 119. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah-u Teala'dan rızasına aykırı şeyler işlemekten sakının ve imanlarında, ahitlerinde hak dinde niyet, söz ve fiil bakımından her hususta sadıklarla beraber olun." Diğer bir ayet-i kerimede de "Kötülerle olursanız onlara isabet edecek bela ve musibetler size de isabet eder." buyurulmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca iman sahiplerine düşen en büyük vazife kötü, asi ve günahkar kişilerden ayrılmak, iyi, salih ve muttaki kişilerle bulunmaktır. Gaflet edilmemesi gerekir ki bir hadis-i şerifte yalnız sağ olanların değil, hatta ölülerimizin dahi iyi ve salih kişilerin civarına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Dünya hayatında kötü komşularımızdan tedirgin ve rahatsız olduğumuz gibi, kötülerin yanına gömülen ölülerimizin de onların görecekleri azaptan huzursuz olacakları muhakkaktır. Bizden önce gelip geçmiş kavimlerin azgınlıkları ve taşkınlıkları dolayısıyla ilahi bela ve musibetlere uğrayarak mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Nitekim bizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden maruz kaldığımız bela ve musibetler bizden sonra geleceklere ders ve ibret olacaktır. O halde Allah-u Teala'ya karşı isyan ve tuğyana devam ederek ilahi azaba müstahak olmamak ve bizden sonrakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetindeyiz. Ey aşık-ı sadıklar! Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri bir hadis-i kutside şöyle buyurmaktadır: "Ben azimüşşan, kulluk ve ibadete layık ve müstahak mabudum. Bu mülkün müstakillen maliki ve mutasarrıfı da ancak benim. Başınızda bulunan emirlerinizin kalpleri, kudret ve kuvvetleri ve iradeleri benim kudret elimdedir. Eğer kullarım bana karşı itaatli bulunurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini onlara karşı merhametli kılarım. Eğer bana asi olurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini isyan eden o kavme karşı gaddar ve merhametsiz kılarım. Onun için sizi idare edenlere, size kötü davrananlara, haksızlık ve zulmedenlere sövüp saymayınız. Belki işlediğiniz isyan ve günahlardan ötürü tevbe ve istiğfarda bulununuz ki ben azimüşşan onların kalplerini size karşı insaflı ve merhametli kılayım." Kıymetli dinleyenler, dersimizin başından beri kişi ister dünyada ister ahirette kazandığının karşılığını veya cezasını bulur. Zira Erhamer Rahim'in olan Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri tek hücreden ibaret bir mahlukunun dahi zarar görmesine razı değildir. Ne var ki kul isyanda ısrar ve sebat ederek Allahu Teala'ya itaatten çıkarlarsa Allah Azimüşşan o asi kulundan intikamını yine kulu eliyle alır. Adetullah böyle cereyan etmiştir ve böyle olacaktır. Nasıl ki bir pisliği süpürüp temizledikten sonra o süpürgeyi ateşe atarak yakarsak, asi kullarının isyan pisliklerini de Allah-u Teala bir başka asi kulunu süpürge gibi kullanarak temizler ve bu temizlik ameliyesine memur ettiği zalimi de cehenneminde yakar. Hayrın ve şerrin ve her şeyin Allah-u Teala tarafından olduğuna inanan bir Müslümana, bu itikadı benimsemeyen bir kimse arkasından yetişerek ensesine şiddetli bir tokat atar. Tokatı yiyen geriye dönüp bakınca "Niye şaşırdın?" der. "Senin inancına göre her şey Allah'tan değil mi?" O sünni Müslüman kendisine şöyle cevap verir: "Amenna ve saddakna." Evet, her şey Allah-u Teala'dandır ama hangi zalimi bu işe memur buyurdu diye baktım. Ey aşık-ı sadık! Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri biz nasıl olursak öyle tecelli buyurur. Biz Allah-u Teala'yı zikredersek Allah-u Teala da bizi zikreder. Bakara suresinde buyurduğu üzere "Siz beni taatle anın ki ben de sizi sevapla anayım." Biz Allah-u Teala'nın dinine sarılır, onun kitabında çizdiği hak yoldan ayrılmaz, onun dinine yardım edersek Allah-u Teala da bize
her hayırlı işimizde yardım eder, bizleri mansur ve muzaffer kılar. Muhammed Suresi 7'de, eğer siz Allah-u Teala'nın dinine ve Resulüne yardım ederseniz, o da düşmanlarınıza karşı size yardım eder. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere, yaptığımız işlerle şükredersek, onu daima zikreder, rızasını almaya çalışırsak, Allah Azimüşşan da bize nimetlerini arttırır. İbrahim Suresi 7'de, eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz, her halde nimetlerimi ziyade kılarım. Bilmem anlatabiliyor muyuz? Evet, biz nasıl olursak Allah Celle Celaluhu Hazretleri de öyle tecelli buyurur. Elest bezminde Rabbimize verdiğimiz bir söz, bir ahdimiz vardır. Bela dedik. Ve ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut olmadığını ve olamayacağını kabul ve tasdik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen biliyoruz. Şu halde bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze sadık kalmamız gerekir ki Allah-u Teala da bize ahdini yerine getirsin. Bakara suresi 40'ta ahdime vefa ve bana iman ve itaat edin ki ben de ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozmayın ve benden korkun. Kıymetli dinleyenler, her işin başı Allah korkusudur. Onun için ehlullah Allah-u Teala'dan korkmayandan kork buyurmuştur. Allah-u Teala'dan korkmak ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet etmekle, bize ihsan buyurduğu sayısız nimetlere şükretmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geçmemelidir. Daha önceki derslerimizde, programlarımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu malın şükrü yine Allah-u Teala'nın emri gereğince zekat ve sadaka vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmekle olur. Yalnız dille şükretmek, Allah-u Teala'ya şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan buyurulan vücut ve sıhhatin şükrü ibadettir. İbadetlerin en eftali olan namazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kullanmaktır. Nitekim ömrün şükrü de bir lahza kaçırmaksızın sayılı nefesleri ibadet ve taatle geçirmektir. Rabbine karşı suç ve kötülük işlemekten kaçınmaktır. Hicr suresinde Rabbimiz, sana yakin olan gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Güzelliğin şükrü ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şükrü her şeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü hak kelamı duymaktır. Dilin şükrü lisanı zikrullah ile süslemektir. Yalan söylememek ve dedikodu etmemektir. Ağzın şükrü helal yemektir. Kalbin şükrü iman ile muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile tezyin etmektir. Ellerin şükrü onları birer marifetle süslemek ve bunu Allah-u Teala'nın yolunda kullanmaktır. Ayakların şükrü Allah-u Teala'nın rızasına uygun ve müsaade buyurduğu yere basmaktır. Zikrin en yücesi, en ulusu ve eftali kelime-i tevhiddir demiştik. Kelime-i tevhid 7 mübarek kelimeden ibarettir. Bu mübarek kelimelerin birçok hikmeti ve sayılamayacak kadar çok nimeti vardır. Bizim burada sayabileceğimiz nimetlerinden birkaçı denizlerden bir katre ve güneşten bir zerredir. Birinci hikmeti, bu kelime-i mukaddeseyi diliyle söyleyen ve kalbiyle iman eden kimse cehennemden azat olur ve cennete girer. İkinci hikmet, bu alem-i şuhuda gelen insanoğlu. Bu alemden sonra 7 müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden birisi bu alemden ayrılmaktır ki bu ayrılış ölümle başlar. İnsan bu alemden ya imanla veya Allah-u Teala'ya sığınırız, imansız olarak küfr ile ayrılır. Tevhid edenler ruhlarını iman ile teslim ederler. Üçüncü hikmeti, insanoğlunun bu alemden sonraki üçüncü müşkil kabirdir. Kabir ya zulmetli karanlık veya nurani aydınlık olur. Kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik edenin kabri tevhid nuru ile nurlu olur. Dördüncü hikmet, kabre girdikten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına doğru cevap vermektir. Tevhid ehline bu soruları kolaylıkla cevaplandırmak nasip ve müyesser olur. Beşinci hikmet,
mahşer günüdür. O gün birçok yüzler kara ve birçok yüzler ak olacaktır. Tevhid ehlinin yüzleri işte o muhlik günde ak olur. 6. hikmet, mizan. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda tevhid ehlinin hasenat, iyilik kefesi ağır olur. Zira aşk ile bir tevhid okumanın sevabı 7 kat yerlerden ve 7 kat göklerden ağırdır. 7. hikmet, bütün bu vartaları atlatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği meselesidir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu 7 mübarek kelime hürmetine Hak Teala tevhid eden kullarını bu 7 müşkilden halas buyurur. Tevhid ehlini şeytan vesvesesinden de korur. Çünkü kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı yakan muazzam bir ateştir. Nazargâh-ı ilahi olan kalbe girecek, sızmaya çalışacak sinsi düşmanlara engeldir. Gönüller zikrullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır. Zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemal-i la yezel zahir olur. Allah-u Teala'nın salih kulları Mevla'yı her an, her zaman ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu de salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah vücutta cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah gözlerin nuru ve kalplerin sürurudur. Zikrullah kalbi Allah nuruyla nurlandırır. Allah aşkıyla şuurlandırır. Zikrullah şeytanın ihvasını kalpten uzaklaştırır. Zikrullah her derde deva ve her manevi hastalığa aynı şifadır. Şeytan Mevlasını zikredenden nefret eder ve kaçar, ona yaklaşmaz. Zikri daim olanın kalbi naim olamaz. Zikredenin kalbi bütün kalpler öldüğü gün diridir. Uyanık kalpler de şeytan vesvesesi olamaz. İster gizli ister aşikar, zikrin eftali huzur ve huşu ile, aşk ve şevk ile inanarak, iman getirerek La ilahe illallah demektir. Ve bu manevi nimetten yemektir. Kıymetli dinleyenler, buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Allah'ımız Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize yine nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor.

0: sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
2: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
3: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.
5: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarına da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem, ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim, o da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem, ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz

Efendimiz şöyle dua ederdi: kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Can verme sakın aşka, aşk afeti candır. Aşk afeti can oldu, meşhur cihandır. Gel derse Fuzuli.

Ömer bin El-Hattab'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere

0: Birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 280.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da Nida'dan Gönüllere programında bize kulak veren her kardeşimize selam ve dualarımızı iletiyoruz. Radyonida.com.tr ve cep telefonu uygulaması üzerinden güzel bursamızın dışında bizleri kimler dinliyorsa size de selam olsun. Değerli kardeşlerim, miladi 2026 yılının ilk Kıssadan Hisseler programını sizlerle paylaşacağız. Hemen yola çıkmalıydı. Çünkü onu uzun, yorucu ve çok çetin olan bir çöl yolculuğu bekliyordu. O yüzden kendisine yetecek kadar suyu ve yiyeceği devesine yükledi, yola çıktı. Artık yolu yaralamıştı. Tam öğle vakti olmuştu. Ve güneş bütün sıcaklığını cömertçe sergiliyordu. İleride ağaçlık bir yer gördü. Sabahtan beri ilerliyoruz. Devem de ben de çok yoruldum. Şu ağaçlık yerde şu sıcaklık hafifleyinceye kadar biraz dinlenelim. Sonra devam ederiz, dedi. Devesini ağaca bağladı. Kendisi de ağacın dibine uzanıverdi. Aradan birkaç saat geçmişti. Adam uyandı. Birden ne görsün? Devesi yoktu. İhtimal devesinin ipini ağaca sıkıca bağlamamıştı. Hava öylesine sıcaktı ki, şimdi o çölde ne yapacaktı? Onu hayata bağlayan her şeyi devesinin üzerindeydi. Suyu, yiyeceği, silahı, battaniyesi, belki de en önemlisi, o deve olmadan bu yolu nasıl bitirecekti? Mümkün değildi. Şimdi ne yapacaktı? Hemen doğrulup devesini aramaya başladı. Bir oraya gitti, bir buraya. Sağa baktı, sola baktı. Uçsuz çöl, devesi yoktu. Sanki derler ya, yer yarılmış da yerin dibine girmişti. Yapacak bir şey de yoktu. Ya devesini bulacak ya da buralarda ölüp gidecekti. Koskoca çölün ortasında tek başına kala kalmıştı. Evet, her şeye güç yetirebilirdi belki ama susuzluğa kaç gün dayanabilirdi ki? O yüzden vakit kaybetmeden devesini aramaya devam etti. Bir müddet gitti. Bir hayli ilerlemişti ancak devesini bulamadı. Hava da iyice kararmaya başlamıştı. Kendisine korunaklı bir yer buldu. Hem aç, hem susuz, hem de halsizdi. Devesini aramaya sabah yine devam edecekti. Kendini o kadar çaresiz hissetti ki, ellerini açıp, ''Ya Rabbi, koca çölde tek başıma kaldım. Ne olursun, beni bu ıssız çöllerde yalnız bırakma. Bana ne olur yardım et.'' Bu sırada günün yorgunluğuyla uykuya daldı. Uyandığında bir de ne görsün? Dün gün boyu aradığı devesi yanı başındaydı. Önce rüya gördüğünü zannetti. Hayır, rüya görmüyordu. Devesi yanı başında geviş getiriyordu. Hemen devenin yanına gidip boynuna sarıldı. Heybesine baktı, suyu ve yiyecekler yerli yerinde duruyordu. Sevincinden ve şaşkınlığından ne yapacağını, ne diyeceğini bilemiyordu. O kadar sevindi, o kadar sevindi ki, ''Allah'ım, sana şükürler olsun, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum.'' diyeceğine, yanlışlıkla ağzından, ''Allah'ım, ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun.'' diyiverdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hikayeyi anlattıktan sonra şöyle buyurdu. Devesini çölün ortasında kaybeden bu adam, devesine kavuşunca ne kadar sevinirse, Allahu Teala da günahına pişmanlık duyup tevbe etmesine
daha çok sevinir. Geçelim hissemize. Evet, tevbe günahlar karşısında bir yenileme ve aynı zamanda bir iç onarımı. Tevbeyle Rabbimizin gazabından lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınmış oluruz. Hepimiz gözlerimizi şu dünyaya günahsız ve masum olarak açtık. Sorumluluk çağına geldiğimizde önümüzde iki yol vardı. Bu yollardan birisi bizi uçurumlara, diğeri ise cennetlere götürecekti. Bazen bizi cennete götüren yoldan çıkıp diğer yola sapabiliriz. İşte bu türlü yol değiştirmelerinde hemen kendimize gelmeli ve doğru yola tekrar dönmeliyiz. Söz konusu bu dönüş, Rabbimizi de çok memnun eden bir dönüştür. Biz günahlarla kirlenen kalbimizi tövbe silgisiyle temizleriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati şöyle dile getiriyor. İnsan günah işleyince kalbinde bir siyah nokta belirir. Tövbeyle hemen onu silmezse o nokta kalbinde öylece kalır. Sonra ikinci bir günah işlerse kalbinde bir nokta daha belirir. Bu sebeple günahlarda ısrarcı olmadan onu hemen temizlemek bir Müslüman için çok önemlidir. Tabii ki bununla beraber yine sürçüp kaymamız söz konusu olabilir. Böyle bir durum karşısında da hemen akıl ve vicdanımızı harekete geçirerek ben Rabbimden kopmakla bu hale geldim. Öyleyse ancak ona yeniden bağlanmakla bu durumdan kurtulabilirim diyerek Allahu Teala ile olan irtibatımızı derhal kuvvetlendirmeye çalışmalıyız. Allahu Teala günahlarına tevbe eden ve tevbesi kabul edilmiş, affa uğramış kullarından eylesin cümlemizi. Amin.

Dünya hayatı bitmiş ve insanlar hesap vermek üzere Rablerinin huzurunda bulunmaktadır. İşte bu sırada Cenab-ı Hak ile bazı kulları arasında şöyle bir konuşma geçer. Ey kulum! Hastalandım, beni ziyaret etmedin. Ben seni nasıl ziyaret edeyim ya Rabbi? Sen ki alemlerin Rabbisin, hastalanmaktan uzaksın, münezzehsin. Ey kulum! Bilmez misin, falan kulum hastalandı, ancak sen onu ziyaret etmedin. Bilmez misin, onu ziyaret etseydin, onun yanında benim hoşnutluğumu bulacaktın. Ey kulum! Senden yiyecek istedim, fakat sen beni doyurmadın. Ben seni nasıl doyururum ya Rabbi? Sen ki alemlerin Rabbisin, acıkmaktan uzaksın, yemeye içmeye ihtiyacın yoktur. Benim kullarımdan biri aç kalmıştı. Senden yiyecek istedi ama sen ona hiçbir şey vermedin. Bilmez misin, sen ona yiyecek verseydin, benim sevgimi, rızamı ve hoşnutluğumu kazanacaktın. Ey kulum! Ben senden su istedim, fakat sen bana su vermedin. Ya Rabbi, nasıl olur? Sen ki alemlerin Rabbisin, senin hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. Şöyle buyuruldu. Ey kulum! Kullarımdan birinin suya ihtiyacı vardı. Sen ona su vermedin. Bilmez misin, sen ona su verseydin, o davranışınla benim rızamı ve hoşnutluğumu kazanacaktın. Geçelim hissemize. Evet, Rabbimiz Celle Celaluhu hastalanmaz, acıkmaz, susamaz. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Zira onun isimlerinden biri de Samet'tir. Ki bu her varlığın ona ihtiyaç duyduğunu, kendisinin ise hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını anlatır. Ancak Rabbimiz Celle Celaluhu hastaları ziyaret edeni, aç kalan kimseleri doyuranı, susayanlara su vereni, yani muhtaçlara yardım edeni çok sever. Buna benzer güzel davranışları sergileyenler, Allahu Teala'nın sevgisini kazanmanın huzur ve mutluluğunu yaşarlar. Bu sebeple özellikle yakınlarımızın iyi günlerinde olduğumuz gibi hasta oldukları veya zor zamanlar yaşadıkları günlerin

halinde de yanlarında olmamız ilk başta insan olmanın bir gereğidir. Bu şekilde hasta olup inim inim inleyen insanlara bakarak aynı zamanda halimize ne kadar çok şükretmemiz gerektiğini de anlamış oluruz. Özellikle hasta ziyareti çok önemlidir. Hasta ziyaretinin Müslümanın Müslüman üzerindeki 5 hakkından biri olduğunu ifade eden Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanlara hasta ziyaretini tavsiye ettiğini görüyoruz. O yüzden bizler de hem Allahu Teala'yı hem Peygamber Efendimizi hem de mümin kardeşlerimizi sevindirmek için hasta ziyaretlerini ihmal etmemeliyiz. Kim bilir, bir gün hasta olup yatağa düştüğümüzde birileri de bizim yanımızda oluverir.

Akif ile Ali, birbirini çok seven samimi iki arkadaştı. Birbirlerini canları kadar seviyorlardı. Herkes onların bu dostluklarına gıptayla bakıyordu. Aynı zamanda aralarında bir sözleşme imzalamışlardı. Elbette bu manevi bir sözleşmeydi. Akif bu sözleşmeye hayırhahlık sözleşmesi diyordu. Hayırhah, kişiyi devamlı hayra çağıran, kardeşinde görmüş olduğu kusurlar varsa sırf Allah rızası için düzgün bir şekilde arkadaşının yüzüne söyleyen ve bu kusurları düzeltmesi için kendisine yardımcı olan arkadaş anlamına geliyor. Böyle bir manevi anlaşma yaptılar. Akif'le Ali şuna inanıyorlardı. Herkesin bir hayırhah edinmesi, kusurların düzeltilmesi için düşünülen çok tesirli çarelerden birisiydi. Çünkü kişiye hakikati hatırlatan ve devamlı hayra çağıran birinin olması, şu üç günlük dünyada istikametini korumasına yardımcı olacaktı. Bu amaçla Akif, bir gün arkadaşı Ali'yi karşısına alarak ona şunu söyledi. ''Ali, seninle bir sözleşme imzalamak istiyorum. Ne sözleşmesi hayırdır? Bende gördüğün yanlışlar, artık ne varsa eksikler, bunları yüzüme karşı söylemen için sana yetki veriyorum.'' Ali, ''Bunu ancak bir şartla kabul edebilirim. Sen de bende gördüğün kusurları söyleyeceksin. Allah rızası için olur mu?'' ''Tamam, oldu.'' diye anlaştılar. İşte böylece iki arkadaş sırf Allah rızası için manevi olarak bu sözleşmeyi imzalamış oldular. Artık onlar arkadaşlıktan daha ileri bir seviyeye gelmişlerdi. Aradan yıllar yıllar geçti. Geçen bu yıllar o iki samimi dostun samimiyetinden asla bir şey koparmamıştı. Ancak o yıl ikisini de üzen bir gelişme oldu. Akif ekmek parası için komşu bir şehre taşınmak zorunda kaldı. Yine de birbirlerini teselli ediyorlardı. Kendi aralarında şöyle bir söz vermişlerdi. Allah'ın izniyle sık sık, mümkün oldukça birbirlerini ziyaret edeceklerdi. Çünkü onlar için bu dostluk ahirete kadar devam etmeliydi. Evet, artık onlar farklı şehirlerde oturuyorlardı. Aradan birkaç ay geçti. Ali, dostu Akif'i ziyaret etmek istedi. Onu çok özlemişti. Onun adını andığında, derler ya, burnunun kemikleri sızlıyordu. Daha fazla sabretmek istemiyordu. Bu amaçla yola koyuldu. Yolda ilerlerken garip bir adamla karşılaştı. Adam yolun kenarında oturuyor, sanki Ali'ye bir şeyler söylemek istiyor gibiydi. Ali adamın yanına gelerek, "Selamünaleyküm," dedi. "Ve aleyküm selam," dedi adam. O garip adamla ayaküstü biraz sohbet ettiler. Aslında bu adam insan şekline girmiş bir melekti. Ancak Ali bundan habersizdi. Adama sordu, "Nereye gidiyorsun evladım?" "Arkadaşımı ziyarete gidiyorum," dedi. İnsan kılığındaki melek, "Arkadaşın sana büyük bir iyilik yapmış olmalı. Nereden, nereye gidiyorsun? Herhalde ona teşekkür borcunu ödemeye gidiyorsundur." "Hayır, hayır. Söylediğiniz gibi ona bir teşekkür borcum yok. Onu Allah için çok seviyorum ve Allah rızası için onu ziyarete gidiyorum," dedi. "Ne güzel. Ne güzel. Sana bir sır vereceğim. Beni iyi dinle. Ben Allahu Teala'nın sana gönderdiği bir elçiyim. Nasıl ki sen arkadaşını Allah için seviyorsan, şunu bil ki Allah Teala da seni çok seviyor." Ve hissemiz. İnsanın sadık arkadaşa ihtiyacı diğer ihtiyaçlarından daha önemsiz ve geri değildir. Dost ve ahbapları itibarıyla huzur ve emniyet içinde olan bir insan, başka pek çok hususta da güvene ermiş sayılır.
Bir insanın dostlarına karşı sadakati, onların acılarını vicdanında duyup, lezzetlerini kendi lezzetleri gibi bildiği ölçüdedir. Yani dostlarının ağlamasıyla ağlayamayan, onların gülmesiyle gülemeyen dost, zaten vefalı dost sayılamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde, "Benim izzet ve celalim için birbirlerini sevenler nerede? Hiçbir gölgenin olmadığı günde, yani kıyamet gününde, onları kendi gölgemde gölgelendireceğim" buyurarak adeta böyle dost olanları müjdelemiştir. İçi ayrı, dışı ayrı olanların sözde sevgi ve dostluklarına ancak iyi gün dostlukları denir. Önemli olan kişinin zor zamanlarında yine yanında olabilmektir. Az önce paylaştığım dostluk ile alakalı bu güzel hikayede hadisi şeriflerde yer almakta. Tabii orada isim verilmedi. Anlatırken Ali ve Akif diye kurguladığımızı da eklemiş olalım. Allahu Teala dostlarıyla tanıştırsın ve bizleri onların yolundan ayırmasın. Amin.

0: Hayatı boyunca yaşantısıyla çevresindeki insanlara örnek olmuş, ibadet hayatına, kılı kırk yararcasına dikkat eden bir insandı. Kendisi gibi yaşlı olan eşiyle beraber Şirin küçük bir ilçede yaşıyorlardı. Bu iki yaşlı çınar hayatlarını çocuklarına adamışlar, bin bir emekle onları okutmuşlardı. Çocuklarından birisi doktor, birisi hoca, diğeri de öğretmen olmuş ve her biri memleketin değişik yerlerine dağılmışlardı. Onlar anne ve babalarını yanlarına almak istiyorlardı. Ancak Emin dede ile eşi Sema nine yaşadıkları yerden pek ayrılmak istemiyorlardı. Elbette çocuklarından uzak bir yerde yaşamaları bu iki insanı daha da birbirine kenetledi. Hatta bazı geceler Emin dede eşine ''Sen benden önce vefat edersen ben ne yaparım?'' diyor ve gözleri nemleniyordu. Aynı endişeyi Sema nine de taşıyor ve ''Ya ben ne yaparım?'' diyerek ağlıyordu. Bir gün Sema nine hastalandı. Emin dede hayat arkadaşını hemen doktora götürdü. Sema nine hasta olmuştu, hem de ağır hasta. Ve doktorun ifadesiyle kısa bir ömrü kalmıştı. Bu haber Emin dedeyi adeta yıktı. Belli etmemeye çalışıyor, hep dua ediyordu. Eşini hastaneden alıp evlerine geldiler. Sema nine eşinin gözlerine baktı ve ''Ben yolcuyum bey, bana acısı ve tatlısıyla güzel bir hayat arkadaşı oldun. Allahu Teala senden razı olsun, bana hakkını helal eder misin?'' dedi. Bunları duyan Emin dede duygulandı ve ''Benim ne hakkım olabilir ki hatun? Esas sen bana hakkını helal et. Koca bir ömür benim kahrımı çektin.'' Artık Sema nine fazla hareket edemiyordu. Emin dede abdesti için yatağına leğeni getiriyor, ellerini ayaklarını kurluyor, elinden geldiğince çorba, yemek yapıp eşini kendi eliyle doyuruyordu. Böyle birkaç gün geçti ve Sema nine ağırlaştı. Artık son anlarını yaşıyordu. Emin dede eşinin ellerini tuttu. Sema nine kelime-i tevhid söyleye söyleye ruhunu teslim etti. Emin dede hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. O an pamuk rengi sakalları gözyaşlarıyla ıslandı. Bir gün önce haber verdikleri çocukları da geldiler birazdan. Onlar da babalarını teselli ettiler, dualar ettiler. Nihayet defin işleri yapıldı ve Sema nine son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin vefatından sonra Emin dede torunu Nurdan'la beraber yaşamaya başladı. Nurdan hanım hem tahsilini yapıyor hem de dedesine bakmaya çalışıyordu. Emin dede zaman zaman yanına torununu da alarak eşinin mezarını ziyaret ediyordu. Bu ziyaretler onun yaşlı ruhunda derin bir hüzün meydana getiriyordu. Hiçbir şey artık onu teselli edemiyordu. Ne çocukları, ne yakınları, ne arkadaşları. Bir gün Nurdan hanım yemeği hazırlamış, dedesini sofraya buyur etmişti. Nihayet sofraya oturdular. Bu sırada Nurdan hanım Emin dedeye şöyle bir soru sordu. ''Dedeciğim, ben arkadaşımdan emanet bir kolye aldım. Çok hoşuma gitti. Onu biraz taktım. Ama arkadaşım onu benden istedi. E şimdi bu kolyeyi ona geri vereyim mi?''
1: ''Elbette vermen gerekir kızım. Bu nasıl soru böyle? E zaten emanet olarak almışsın. Bir an önce götür, o kolyeyi sahibine ver.'' Torunu, ''Ama dedi, epey bir zaman benim yanımda kaldı. Ona çok alışmıştım, hem de çok sevdim. Bir türlü ondan ayrılmak istemiyorum.'' dedi. ''Emanet de olsa kolyeyi geri vermek içimden hiç gelmiyor. Geri vermesem olmaz mı?''
2: ''Aa kızım, sana hiç yakıştıramadım. Şimdi akşam oldu.
1: Yarın ilk işin o kolyeyi sahibine vermek olsun, tamam mı? Torunu uzun uzun dedesine bakıyordu. Emin dede, kızım beni duymadın mı? Yarın mutlaka vereceksin, tamam mı? Deyince torunu şöyle dedi. Dede, ne olur beni şimdi iyi dinle. Ben nasıl başlayacağımı bilemediğim için öyle kolyeyle ilgili bir şeyler söyledim. Sen günlerdir Allah'ın sana önce emanet ettiği, sonra senden geri aldığı şeye gereğinden çok daha fazla üzülüp kendini kahrediyorsun. Üzülmen tamam, unutamamak tamam ama o Celle Celaluhu verdiği şeye senden daha çok hak sahibi değil mi? Nenem de sana Allah'ın bir emaneti değil miydi dedeciğim? Ne olur duamızı edelim, hatırlayalım, konuşalım, onu hiç unutmayalım ama kendini de kahretme dedem. Torununun bu sözleri Emin dedeyi derin düşüncelere sevk etti. Haklıydı. Hiçbir şey konuşmadan öyle kala kaldı. Kimin kime yardım edeceğini kimse bilemezdi. Allah Teala o akıllı torunu vasıtasıyla onu irşad etmişti. Emin dede sarıldı torununa. Haklısın evladım dedi. Ve içinde bulunduğu o buhran halinden Allah'a sığındı. Ahirette eşine tekrar kavuşacağı ümidiyle yaşadı ve Rabbine şükretti. Geçelim hissemize. İnsan gençken ölümün genç, ihtiyar ayırt etmediğini fazla düşünmüyor. Ölümü kendinden uzak görebiliyor. Fakat ihtiyarladıkça hastalıklar ve kendi akranlarının bir bir ölmesi ona her an ölümü hatırlatıyor. Eğer ahirette iman olmasa yaşlı birinin durumu idamlık bir mahkumdan farklı olabilir mi? Böyle bir kişi celladın haydi gel sıra sende idam edileceksin emrini beklercesine titrer, endişe eder. Bu da onun hayatını acılaştırır, zindana çevirir. Fakat ahirete iman imdada yetişir. O idam mahkumlarını andıran ihtiyarların hayatları şu müjdeyle birden değişiverir. Merak etmeyin, sizin ebedi bir gençliğiniz var. Allah'ın izniyle parlak ve ebedi bir hayat sizi bekliyor. Kaybettiğiniz eşiniz, dostunuzla, sevdiklerinizle orada görüşeceksiniz. Buradaki gibi hastalıklar, küslükler, mesafeler, acılar olmadan. Bu onlar için öyle bir müjdedir ki başlarına 100 tane ihtiyarlık dahi gelse onları üzüntüye düşürmez. Hepimizin canımızdan çok sevdiğimiz kişiler vardır. İnsan sevdiği bu kimseleri şahıslarından dolayı değil de kendi içinde o sevgiyi ve sevdiği kimseyi yaratan Allahu Teala'dan ötürü sevmeli. Ve Rabbimiz o kimsenin elinden sevdiği kişiyi yani emaneti aldığında da kendisini kahredecek derecede üzülmemeli ve sevdiğiyle ahirette buluşacağı ümidiyle hayatına devam etmeli. Allah-u Teala hayırlı bir ömür, hayırlı bir yaşlılık, hayırlı bir ölüm ve hayırlı bir diriliş, ahiret hayatı nasip eylesin cümlemize. Amin.

Bir abid, ismi gibi çok ibadet eden, ibadet etmeyi seven, ihlaslı ve samimi bir insandı. Son zamanlarda kendisini gece ibadetine alıştırmıştı. Bu ona derin bir haz veriyordu. Baştan biraz zorlanmıştı ama artık alışmıştı. Bu duruma tabii ki en çok üzülen şeytandı. Çünkü şeytan, kulun Allahu Teala ile yakınlaşmasını asla istemezdi. Yine bir gece abid, gece kalkmak üzere yatmıştı. Adeti olduğu üzere Allah'a dua edip gözlerini yumdu. Şeytan aklına koymuştu. Ne yapıp edecek, bütün maharetlerini bir bir kullanacak ve abidin gece kalkmasını önleyecekti. Öncelikle gece kalkmasını önlemek için vesvese vererek ona uykusunu tatlılaştırmak istedi. Bunun için de ''Uyu abid, uyu, rahat uyu, önünde çok uzun bir gece var, daha erken, biraz sonra kalkarsın.'' diyerek adeta abid ile gece ibadeti arasında düğüm attı ve bunu 3 defa tekrarladı. Abidin gece ibadeti yapabilmesi için bu 3 düğümü çözmesi gerekiyordu. Peki bunu nasıl yapacaktı? Abid, şeytanın vesveseleriyle derin bir uykuya dalmıştı. Biraz daha uyusa geceyi geçirecek ve ibadeti kaçıracaktı. Birden yatağından fırladı. ''Ne yapıyorum ben? Hemen kalkmalıyım. Yoksa vakit geçecek.'' dedi. Bu şekilde abid ilk düğümü çözmüş oluyordu. Hiç tembellik yapmadan gitti, güzel bir abdest aldı. Abdest alma ikinci düğümün de çözülmesi demekti. Son olarak abid ibadete başladı ve böylece üçüncü düğümü de çözüp Rabbinin huzuruna dönmüştü. Bu arada şeytan sinirinden, üzüntüsünden kahroluyor ve şöyle diyordu. ''Asla pes etmeyeceğim. Belki seni yenemedim ama en yakın zamanda bunun intikamını senden alacağım. Senden alamasam bile ben kandıracak başka insanlar bulurum.'' Abid ibadetini bitirmiş, güneş doğmuştu. İçi huzurla doluydu. Geçelim hissemize. Şeytan çok sinsi bir varlık. Yapacağı şeyleri açık bir şekilde ortaya koymuyor. Her şeyi sinsice, yavaş yavaş, adım adım ve bir plan dahilinde yapıyor. Öyle ki şeytanın o sinsiliği içinde ne yapmak istediğini hemen hissetmek çoğu kere mümkün olmuyor. O bir adım atıyor ve attırıyor. Ona tabi olan insan da bu adımı küçük görerek ''Aman ne olacak, sadece bir adım.'' diyor ve arkasından gidiyor. Oysaki şeytan peşi peşine adımlarını arttırıyor. 2-3 derken insanı kendisine bir kul ve köle haline getiriyor. Böylece insan küçük görerek girdiği günahlarla içinden çıkılmaz bir bataklığa saplanmış oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı bu örnek, şeytanın vesvese silahını da gözler önüne seriyor. Şeytan insanı vesvese silahıyla vurmaya çalışır. Vesvesenin ilk kabul gördüğü yer kalptir. O diğer azalara kalp vasıtasıyla yayılır. Onun için vesvesenin ilk tesiri kalptedir. Kalpte kabul görmeyen vesvesenin hiçbir zararı yoktur. Zira böyle bir vesvese hayalden öte geçememiş demektir. Vesvesenin kalpte kabul görmediğini anlamaksa gayet basittir. Şayet kalp gelen vesveseden dolayı üzülüyor ve ürperiyorsa bu durum o vesvesenin kalpte kabul görmediğine işarettir. İmanın kuvveti nispetinde kalp vesveseye karşı gelir, bir tepki verir. Allahu Teala cümlemizi şeytanın şerrinden, nefsimizin, insanların ve cinlerin şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Geldik programımızın nihayetine. Radyo Nida'da bize kulak veren tüm dinleyicilerimize
selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Yeni bir Nida'dan Gönüllere programında yine buluşabilmek duasıyla hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir.

en çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der, adam en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlerin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al. İstediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Buhari, Ezan 149.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyüs-Sagir 6580.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.